her yağmur yağışında, her güneş batışında hatıralardan babam süzülür gözüme gelir. Sessiz yaşamış, sedasız ölmüşlerdir. Ana şefkati yanında okunmaz esameler. Babalar ölüm meleği konduğunda ocağın ortasına fark ettirirler kendilerini. Çile, boğuşma, emek ve kavgayla geçen bir ömürden arta kalan sessiz bir vedadır bu. Yüklenir çağaç olup aşkına hayatın yükünü. Anamın arkasında bir dağ, kolu kanadı ocağın üstünde. Anamın dağı çökmüştür. Sarsıntıyı anlamaz çocuk yürekler. Hayat yedi düvel askeri gibi üşüşmüştür üstümüze. Babam vatan bellediği yuvasının dal gibi dertlerine vurmuştur kendini ve vurulmuştur Mehmetçik gibi vakitsiz. Gözlerimden akar damlalar, yağmur vurduğunda cama, artık baba olduğunda mıdır ne? Oturur babama değil, kendime ağlarım. Meğer gözyaşı da yakışırmış baba olduğunda erkek adam. Yoksul evlerin canıymış baba sevgisi. Ve herkesin yüreğinde bazen bir bam teli kopmasıymış babanın yitikliği. Hayat kendi hükmünü koyar derdi babam. Bu hükümde sana bir müjde var baba. Eylül fırtınasında senden kurtarabildiğim kitaplarımı, hayat bir bebe bisküvisi, ayakkabı, kalem, silgi ve ilaç fiyatını aldı benden. Kitaplarımı sattım, gözyaşımı içime attım. Unuttum beni kaç kez tokatladığını ve her tokadın ardından gizli gizli yandığını. Sırtıma çevrilmiş pusuların önünü hatırlaşımı ve yüreğini koyduğunu canım yerine. Babalar böyledir işte. Bir sertlik kalkanıyla uğulanır yüzler. Gülmez gibidirler. Çocuk şefkatini bilmez gibidirler. Hayatımızın ilk yanılgısını alırız baba olduğumuzda. Meğer kahkaha atmak isterlermiş. Sarılmak minicik ellere, öpmek doyasıya. Ne çok hevesleriymiş. Anam anlatırdı, inanmazdık. Bir su damlasının kayıp gitmesi gibi ellerimizde. Ya da bir yıldızın yer değiştirmesi gibi gökyüzünde. Yitirdikten sonra bir dağı anladık. Şimdi çek babam, çek diye bir mesel dudaklarımda. Çektikçe hayatın yükünü omuzlarımda. Kederimi yatırmak isterim kabristana ve ağlamak isterim. Toprağına yüzümü vurup, bilirim kalkmasa da doğurup, yattığı yerden hisseder beni. Üzerindeki otları kırçıl sakallar gibi okşarım. Yağmur da yağarsa hani iyi olur ha. Birlikte ağlarız yitikliğimize ve haykırırım ve söylerim bağırarak yıllarca söyleyemediğimi. Baba, duyuyor musun beni? Baba olduktan sonra daha çok özledim seni. Daha çok özledim seni. Daha çok özledim seni. Her yağmur yağışında, her güneş batışında hatıralardan babam süzülür gözüme gelir. Babam süzülür gözüme gelir. Babam süzülür gözüme gelir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli.

0: Süt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve Ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi, lezzetin en çıtır hali.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
3: Sorma Ayşe.
2: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
3: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
4: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Can Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglas havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

elimde tutuşunca bir yangın. Kalbimde açarken ateşten gül gibi aşk ansızın zamandan vurulunca aşk.

0: Bahçeroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, vakfın gençlere eğitim, burs ve yurt hizmetleri sunduğunu, başarı hikayeleriyle ülkeye katkı sağladığını vurguladı. Avrupa Birliği'nin hızlı alarm sistemi verilerine göre, Türkiye 2025 yılında pestisit kaynaklı 105 uyarı aldı, 51 gıda ürünü sınırdan döndü. Geri gönderilenlerin yarısından fazlası biber, ardından domates ve nar geldi. Eyüp Sultan'da bir akaryakıt istasyonunda motosikletli 3 kişiye otomobilden ateş açıldı. Şüpheliler kaçarken yaralananlar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaparak güvenlik önlemi aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu ve Şişli'de 24 saatlik eylem yasağı nedeniyle birçok cadde ve sokakları trafiğe kapattı. Sürücülere alternatif güzergahlar önererek trafik düzenlemelerine uymalarını istedi. Yükseköğretim Kurumları sınavı ikinci oturumu alan yeterlilik testleri bugün 86.761 salonda 1.627.960 adayla yapılıyor. Yabancı dil testine ise 203.639 aday katılıyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Almanya 2026 FIFA Dünya Kupası E grubu ikinci maçında Fildişi sahilini 2-1 mağlup ederek 6 puanla gruptan çıktı. Deniz Unda 68 ve 90+4'te goller attı. Fenerbahçe savunma hattını güçlendirmek için Arjantinli stoper Santiago Ramos Mingo'yu yakından takip ediyor. O Osterwolde'nin ayrılığı transfer sürecini belirleyecek. Galatasaray, UEFA'ya 30 Haziran'a kadar yaklaşık 30 milyon euro ödeme yaparak borçsuzluk kağıdı almak zorunda. Genel kurul yetki verecek, transferler Temmuz'da hızlanacak.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün. Dolar 46 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6357 lira 34 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz parçalı ve az bulutlu olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı bulutlu hava hakim olacak. Ancak Orta Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 25 derece. Sinop'ta bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Amasya'da bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli.

küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve Ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz.

0: lezzetin en çıtır hali. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
3: Sorma Ayşe.
2: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
3: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
4: Kim yapmış acaba?
5: Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 7199 0541 697 7199.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Moda.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Avrupa'da sıcak hava kubbesi etkisiyle sıcaklıklar 40 dereceye kadar yükseldi. İklim bilimciler bu olağanüstü durumun sanayi devrimi öncesinde neredeyse imkansız olduğunu binde bir görülür dedi. Avrupa Birliği'nin hızlı alarm sistemi verilerine göre Türkiye 2025 yılında pestisit kaynaklı 105 uyarı aldı, 51 gıda ürünü sınırdan döndü. Geri gönderilenlerin yarısından fazlası biber, ardından domates ve nar geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan beri kayıp olan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı, arama faaliyetleri devam ediyor. Beyoğlu ve Şişli'de 21 Haziran'da saat 10'dan itibaren güvenlik tedbirleri nedeniyle bazı yollar ve Taksim metro istasyonu trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergahlar ise kamuoyuna duyuruldu. Yargıtay kahvehaneye sık giden kocayı ağır kusurlu bularak boşanma sebebi saydı. Kadın şiddet ve ihmal iddialarıyla boşanma davası açtı. Mahkeme maddi ve manevi tazminat talebini değerlendirdi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Almanya 2026 FIFA Dünya Kupası E grubu ikinci maçında Fil Dişi sahilini 2-1 mağlup ederek 6 puanla gruptan çıktı. Deniz Undav 68 ve 90+4'te goller attı. Fenerbahçe savunma hattını güçlendirmek için Arjantinli stoper Santiago Ramos Mingo'yu yakından takip ediyor. O Osterwolde'nin ayrılığı transfer sürecini belirleyecek. Galatasaray, UEFA'ya 30 Haziran'a kadar yaklaşık 30 milyon euro ödeme yaparak borçsuzluk kağıdı almak zorunda. Genel kurul yetki verecek, transferler Temmuz'da hızlanacak.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün. Dolar 46 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6357 lira 34 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: Batı Karadeniz parçalı ve az bulutlu olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı bulutlu hava hakim olacak. Ancak Orta Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 25 derece. Sinop'ta bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Amasya'da bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

0: ışıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

neler oldu bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 yol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim: 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

Karanlığımın örselenmiş ve tükenmiş kimliğinden yazıyorum. Merhaba çocuk. Kaldırım taşlarına baktığımız, esmer Ankara'nın yüzümüzü kavurduğu, dudaklarımızı çatlattığı, gözlerimizi doldurduğu, birçok gidişin ardına yaşanan, ağlanan bir gecenin hapsinden yazıyorum. Gidişinde mi başlayacaktı kalbimin yeniden kanaması? Ve özlemin beni böyle çırılçıplak bir yangının ortasında mı bırakacaktı? Öyle çok yoruldum ki çocuk. Bu kaçıncı sensiz gece? Saymadım, adını koymadım. Ve öylesine değiştim ki, görsen hem kaçar hem ağlarsın. Ben bu ayrılığı anlamadım çocuk. Hala karanlık odamı aydınlatan bir elmanın yarısı sen, yarısı ben olan. Siyah beyaz bir hatıranın fotoğrafı başucumda. Cebimde burnunu sildiğin o üç kuruşluk peçete, yakut misali yanıp duruyor kalbimin üstünde. Ve ben kalemi kağıda elinde hasrete pervane, senin de dediğin gibi yaramaz bir şairim yine. Dizlerine başımı koymayı, başını dizlerime koymanı özledim. Öyle çok özledim ki, özlemden öte. Aslını sorarsan kalbini kırmak değil, incitmek seni asla. Yemin ederim niyetim ağlatmak değil. Bütün sözlerim çıkmazlara sokan yokluğuna, bu karanlık odanın içine bırakan hatıralarına ve dahası bir kere sesini duyamayışmadır. Öfke değil, nefret değil, benimkisi üzün sadece sevdiğim. Sigaramın katranında boğuluyorum. Senden bana kalan o mum yarasına dudaklarımı gömüyorum. Sonra acı içinde geceye sönüyorum. Yoksun ya, gelmiyorsun ya, uzaksın ya. Yokluğunun ağır bedeli darbe. Gidişinle açılan büyük çukur devrimdir kalbimde. Seni söylerim Ankara geceleri. Saat 12:05 var. İdamımı vermişim. Asmışım kendimi yalnızlığına. Az sonra kapım çalacak. Son arzun diyecek Azrail. Bir yudum sen diyeceksin. Nereden diyeceksin sevdiceğim? Gelmezsen öleceğim. Şimdi kırık ezgiler yankılanır odamda. Hatta malum olur kalbimin ölüm marşları. Bir sessizlik olur sonra sallanır başım. Yakar seni de sallanışım o batasıca İstanbul'da. Adı diyorum, adı batasıca İstanbul'da. Ölesim tek geçmiş birkaç satırda. Gel de bitsin diyeceğim, yoksun be sevdiceğim. Şimdi ağlarım, dokunsan kanarım. Şimdi nasılsın desen, volkan olur, patlar. Sorma ne haydi, erdi, ben kimim? Kimliğimi tarif eden, yüzümü gösteren, o kahrolasıcası yüzümü diyorum, aynalardan uzaklıyım sevdiğim. Karanlığın içine ince yaram düştü. Sen yoktun, her yan kırmızıya döndü. Görmezdin, sezmezdin, bilmezdin ki. Herkes gitti. O rutubetli odamda kafam sigara dumanı içinde. İçime sensizliği sindirmeye çalışıyorum. Ve biliyor musun, bunu yapamayacağımı bile bile seni içimden silip

Yıldız avların göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından, pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık, karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma, ot koyarım göz ucuma, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.
4: Sana ben söylemedim. Seni benim kadar kimse sevemez diye. Sana ben söylemedim ha. Söylemedim mi? Demek ki sen

benim yangınlığımın yanında sanki zemzem suyla yıkanan bir yürek olurdu herhalde. Ve sen gittin, gittin ulan, gittin. Arkana bile bakmadan gittin. İşte o an bir ateş.

seni hiç ama hiç sevmemiş. Ve sonra diyorum ki olsun. Ben onu çok sevdim ya. Saplasa da kör bıçağı sırtıma. O değil, benim sevgim büyük aslında. Artık alıştım. Unuttum kaç zamandır. Unuttum ha, unuttum koltukta yatmayı. Ve artık alıştım senin yokluğuna. İnan artık üzülmüyorum eskisi gibi. Desem de kocaman bir yalan. Bak söyleyemiyorum ulan. Senin gibi yalanı bile söyleyemiyorum. Senin bana yıllarca söyleyebildiğin benim için çok zor. Ama senin için o kadar kolay yalanlar. Unutmadım. Unutamadım. Vallahi billahi.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan beri kayıp olan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı, arama faaliyetleri sürüyor. İTÜ merkezli Datum, Türkiye'nin ilk yerli mini denizaltısı Sinarit'i geliştirdi. Radara yakalanmayan, uydudan izlenemeyen bu denizaltı modüler yapısıyla 12 farklı görev yapabiliyor ve askeri stratejileri değiştirecek. Emine Erdoğan Babalar Günü'nde babasını rahmetle anarak eşinin, şehitlerin, gazilerin babalarını kutladı. Filistin'deki babaların acısının son bulmasını dileyerek koruyucu babalara şükranlarını sundu, tüm babaları tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 22 Haziran'da Ankara İl Danışma Meclisi toplantısı yapılacak. Bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye katılması ve rozet takılması bekleniyor. Siyaset gündemi hareketli ve dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Bursa'da YKS'ye girecek öğrenci, otomobilde unuttuğu sınav giriş belgesini almak için geri dönünce sınava geç kaldı. Görevliler içeri almadı, öğrenci yardım eden velilere teşekkür ederek seneye görüşmek üzere dedi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: A milli futbol takımı 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenerek büyük hayal kırıklığı yaşadı. Montella'ya yoğun eleştiriler yöneldi. Galatasaray Manchester City'den Tijani Reijnders transferi için ciddi çalışma yürütüyor. Juventus ve Atletico Madrid'de oyuncuyu listesinde tutuyor. Galatasaray yüksek maaş ve Şampiyonlar Ligi avantajıyla öne çıkıyor. A milli kadın voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Almanya karşısında 2-0 geriden gelerek 3-2 galip gelerek önemli bir geri dönüş gerçekleştirdi.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6.357 lira 34 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: Batı Karadeniz parçalı ve az bulutlu olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı bulutlu hava hakim olacak. Ancak Orta Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur bekleniyor, en yüksek sıcaklık 25 derece. Sinop'ta bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Amasya'da bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Mota.

0: lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve Ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi, lezzetin en çıtır hali.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 102.5 Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

Dengine göre değilim öyle mi? Sevmiştim lan seni. Anlamadım benim sana olan yürek yaramı. Anlamadım benim sana olan sevdamı, anlamadın. Aklımı yitirdim en sonunda. Sevdan mı aklımı başımdan aldı? Aklım başımda olmadığından mı seni sevdim, ben bile şaşırdım. Anlatamıyorum artık hiçbir şey kendime. Çünkü beni ben bile anlamıyorum artık. Sevdanın uğruna düştüğüm hallere bak, eyvah, eyvah, eyvah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler valla.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
0: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hedef alıp vursan da özenli sözlerinin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan beri kayıp olan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı, arama faaliyetleri sürüyor. İTÜ merkezli DATUM, Türkiye'nin ilk yerli mini denizaltısı Sinarit'i geliştirdi. Radara yakalanmayan, uydudan izlenemeyen bu denizaltı modüler yapısıyla 12 farklı görev yapabiliyor ve askeri stratejileri değiştirecek. Emine Erdoğan Babalar Günü'nde babasını rahmetle anarak eşinin, şehitlerin, gazilerin babalarını kutladı. Filistin'deki babaların acısının son bulmasını dileyerek koruyucu babalara şükranlarını sundu, tüm babaları tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 22 Haziran'da Ankara İl Danışma Meclisi toplantısı yapılacak. Bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye katılması ve rozet takılması bekleniyor. Siyaset gündemi hareketli ve dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Bursa'da YKS'ye girecek öğrenci, otomobilde unuttuğu sınav giriş belgesini almak için geri dönünce sınava geç kaldı. Görevliler içeri almadı, öğrenci yardım eden velilere teşekkür ederek seneye görüşmek üzere dedi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: A milli futbol takımı 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenerek büyük hayal kırıklığı yaşadı. Montella'ya yoğun eleştiriler yöneldi. Galatasaray Manchester City'den Tijani Reijnders transferi için ciddi çalışma yürütüyor. Juventus ve Atletico Madrid'de oyuncuyu listesinde tutuyor. Galatasaray yüksek maaş ve Şampiyonlar Ligi avantajıyla öne çıkıyor. A milli kadın voleybol takımı 2026 FIBB Milletler Ligi'nde Almanya karşısında 2-0 geriden gelerek 3-2 galip gelerek önemli bir geri dönüş gerçekleştirdi.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6357 lira 34 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: Batı Karadeniz genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise hava parçalı, yer yer çok bulutlu seyrederken Orta Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun yarın en yüksek 26 derece ve genellikle güneşli bir hava bekleniyor. Ordu yarın en yüksek 26 derece ile genellikle güneşli olacak. Sinop yarın en yüksek 25 derece ve genellikle güneşli geçecek. Amasya yarın en yüksek 26 derece ile genellikle güneşli bir gün yaşayacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim

0: bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: Aslan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol, iletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
3: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi Kaymakam Sokak, numara 24 Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Burası Radyo Moda.

0: öğrencisiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar mevki, eski stat karşısı Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
4: Radyo Moda.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan beri kayıp olan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı, arama faaliyetleri devam ediyor. Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, yapay zekanın iş gücü, eşitsizlik ve kurumsal güç üzerindeki etkilerine odaklanılması gerektiğini belirterek, ekonomik katkısının abartıldığını ve devrim riskinin bulunduğunu vurguladı. Kağıthane'de motosiklet sürücüsü Z.Ö. yol verme tartışmasında hafif ticari araç sürücüsü Mert Ali Bey'in aracına vurup saldırdı. Polis, Z.Ö.'ye 185 bin lira ceza kesip motosikleti trafikten men etti. ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'deki ABD, İran müzakereleri sürerken İran'ı Lübnan'daki vekil güçleri durdurmazsa sert vurmakla tehdit etti. Hürmüz Boğazı'nı kapatırlarsa ülke kaybederler uyarısı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-29 Haziran'da İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirve, 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyonlarını bir araya getirecek.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Teknik direktör Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sözlerine cevap vererek milli takımın performansını ve duygusal yüklerini değerlendirdi. Fenerbahçe, Archie Brown için Nottingham Forest'ten gelen 16 milyon euroluk teklifi reddetti ve 25 milyon euro bonservis bekliyor. Jadon Osterwolde için teklifler değerlendiriliyor. A milli takım, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 yenilerek grupta 0 puanla turnuvaya veda etti. Galarza golü attı, Almiron kırmızı kart gördü.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün. Dolar 46 lira 48 kuruştan, gram altın ise 6357 lira 34 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz parçalı ve az bulutlu olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Orta Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz'de ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun yarın en yüksek 26 derece ve genellikle güneşli olacak. Ordu yarın en yüksek 26 derece, hafif yağmurlu ve parçalı güneşli bir hava bekleniyor. Sinop yarın en yüksek 25 derece ile genellikle güneşli geçecek. Amasya yarın en yüksek 26 derece ve genellikle güneşli olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da, bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Eskisinden de beter oldu halımız. Zehir oldu ekmeğimiz, balımız. Dilimize hasret kaldı dilimiz. Üçüncü gurbette perişan oldu.
7: Çile çeken onca canlar nerede? Kıymet bilen o insanlar nerede? Ah kardeşim ah, acı tatlı geçen o günler nerede? Üçüncü gurbette perişan olduk. Şu yaban ellerde malamat olduk.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
0: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
3: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

Karanlığımın örselenmiş ve tükenmiş kimliğinden yazıyorum. Merhaba çocuk. Kaldırım taşlarına baktığımız, esmer Ankara'nın yüzümüzü kavurduğu, dudaklarımızı çatlattığı, gözlerimizi doldurduğu, birçok gidişin ardına yaşanan, ağlanan bir gecenin hapsinden yazıyorum. Gidişinde mi başlayacaktı kalbimin yeniden kanaması? Ve özlemin beni böyle çırılçıplak bir yangının ortasında mı bırakacaktı? Öyle çok yoruldum ki çocuk. Bu kaçıncı sensiz gece? Saymadım, adını koymadım. Ve öylesine değiştim ki, görsen hem kaçar hem ağlarsın. Ben bu ayrılığı anlamadım çocuk. Hala karanlık odamı aydınlatan, bir elmanın yarısı sen, yarısı ben olan, siyah beyaz bir hatıranın fotoğrafı başucumda. Cebimde burnunu sildiğin o üç kuruşluk peçete, yakut misali yanıp duruyor kalbimin üstünde. Ve ben kalemi kağıdı elinde hasrete pervane, senin de dediğin gibi yaramaz bir şairim yine. Dizlerine başımı koymayı, başını dizlerime koymanı özledim. Öyle çok özledim ki, özlemden öte. Aslını sorarsan kalbini kırmak değil, incitmek seni asla. Yemin ederim niyetim ağlatmak değil. Bütün sözlerim çıkmazlara sokan yokluğuna, bu karanlık odanın içine bırakan hatıralarına ve dahası bir kere sesini duyamayışmadır. Öfke değil, nefret değil, benimkisi üzün sadece sevdiğim. Sigaramın katranında boğuluyorum. Senden bana kalan o mum yarasına dudaklarımı gömüyorum. Sonra acı içinde geceye sönüyorum. Yoksun ya, gelmiyorsun ya, uzaksın ya. Yokluğunun ağır bedeli darbe. Gidişinle açılan büyük çukur devrimdir kalbimde. Seni söylerim Ankara geceleri. Saat 12'ye 5 var. İdamımı vermişim. Asmışım kendimi yalnızlığına. Az sonra kapım çalacak. Son arzun diyecek Azrail. Bir yudum sen diyeceksin. Nereden bileceksin sevdiceğim? Gelmezsen öleceğim. Şimdi kırık ezgiler yankılanır odamda. Hatta malum olur kalbimin ölüm marşları. Bir sessizlik olur sonra sallanır başım. Yakar seni de sallanışım o batasıca İstanbul'da. Adı diyorum, adı batasıca İstanbul'da. Ölesim tek geçmiş birkaç satırda. Gel de bitsin diyeceğim, yoksun be sevdiceğim. Şimdi ağlarım, dokunsan kanarım. Şimdi nasılsın desen, volkan olur, patlar. Sorma ne haldir, erdi. Ben kimim? Kimliğimi tarif eden, yüzümü gösteren, o kahrolasıcası yüzümü diyorum, aynalardan uzaklıyım sevdiğim. Karanlığın içine ince yaram düştü. Sen yoktun, her yan kırmızıya döndü. Görmezdin, sezmezdin, bilmezdin ki. Herkes gitti. O rutubetli odamda kafam sigara dumanı içinde. İçime sensizliği sindirmeye çalışıyorum. Ve biliyor musun, bunu yapamayacağımı bile bile seni içimden silip

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşün var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

Her şey susuyor. Şarkılar bu frekansta konuşuyor. Sevdiklerinize bu şarkılarla ulaşıyor. Seni çok ama çok ama çok seviyorum. Özlediklerimize bu şarkılarla sesleniyor. Özledim teninin kokusunu özledim. Unutanlara bu şarkılarla seslenmeye devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat yayında ve yanınızdayız.
1: 102.5. Burası Radyo Moda. Radyo Moda. Radyo Moda. Radyo Moda.
2: Halkın radyosu, halkın sesi.
3: Burası Radyo Moda.

bir an kulağımda çınladı sesin. Ruhumu dolaştı ılık nefesin. Uykuyu gözümden sildi hasretin. Gözümü yummadım sabaha kadar. Seni içtim durdum.

seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın?

benim kaderimde ayrılıklar var. Kime bağlandıysam ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar. Benden

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglas havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Her şey susuyor. Şarkılar bu frekansta konuşuyor. Sevdiklerinize bu şarkılarla ulaşıyor.
5: Seni çok ama çok ama çok seviyorum.
4: Özlediklerimize bu şarkılarla sesleniyor.
5: Özledim kendini.
4: Unutanlara bu şarkılarla seslenmeye devam ediyoruz.
5: Bir

0: Merhaba, Ordu'dan arıyorum. Ben Dilara Eren. Eşim var Mithat Eren A12'de.
1: Babam yatıyor Erdoğan Keskin A12 kapalı cezaevinde. Buradan babama selam söylemek istiyorum. Babamı çok seviyorum. Kendisine çok iyi baksın. Biz de çok iyiyiz.
2: Ramazan Kızıl'ı için aramıştım. İyi misin oğlum? İyi olmanı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Kurban olurum kuzum. Az bir gün kaldı, geleceğim oğlum. Hayırlısıyla yavrum.
3: Ben Serap, Ankara'dan. Abiciğim selamünaleyküm. Yarın görüşüm var. Annem ve yengem geliyorlar. Ben gelemedim yine. İzin alamadım işten. Çok istedim ama olmadı. Çok özledim seni. İnşallah en yakın zamanda geleceğim yanına.
4: Ben Orhan Gümüş, Alaçamlıyım. Yayınıza Sivas'tan katılıyorum. Çöğete misafirliğe geldim. Basra kapalı cezaevinde yatmakta olan D18 koğuşunda Cumhuristan Gümüş'ün babasıyım. Cumhuroğlu'ma seslenmek istiyorum şu anda buradan.
5: Ben Van'dan arıyorum. Kadir abimizi çok özledik. Allah yar ve yardımcıları boş arkadaşlarına buradan selamlar gönderiyoruz. Allah yardımcıları olsun. İnşallah en kısa zamanda aramızda olurlar.
6: İyi akşamlar. Ankara'dan arıyorum Serpil. B2 koğuşunda yatan kardeşimik Şahin için aradım. Ablacığım bugün telefonda biraz böyle sistemli konuştun. Hatta biraz değil, bayağı bir sistemliydin. Belki de çok haklıydın. Belki de değil, gerçekten de haklısın.
7: Erdoğan Keskin enişteme çok selam gönderiyorum. Kendine iyi baksın. Bizleri düşünmesin. Biz çok iyiyiz burada. Kendi iyi olsun. Size de iyi akşamlar diyorum. Bacıma veriyorum.
8: Yani seslerini duyuruyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Emeklerinize Allah razı olsun. Metin'im, ben seni çok seviyorum. Annem, çok özledim ben seni. Dün görüştük gerçi ama yine de sana çok kısa bir görüşme oluyor. Yani sanırım 3 dakika falan olması gerek. Zaten görüşe de gittiğim zaman öpmekten konuşamıyoruz ki yani. Kokluyorsun, öpüyorsun, özlüyorsun.
9: Ben Nazan Özmen, Cömert Özmen'in eşiyim. Hayat, seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Hatice ablam ve Mehmet abi burada. Dolaştık, yemeğe falan gittik. Ne güzeldi. Efe eğlendi bayağı bir. Seni çok seviyoruz. Keşke sen de olsaydın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Mehmet abi, sen konuşacak mıydın?
10: Gecelerin
9: de selamı var Cömert Özmen'e. Keşke burada olsaydı. Şu anda onun yerinde oturuyor. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
11: Bayram Karakurt için sesleneceğim. Samsun Bafra'da yatmakta olan abim için aradım. Onu çok özledim. Bayağıdır arıyorum ama düşüremedim. Geçen hafta da aradım. Geçen hafta yoktu, ondan önceki hafta aradım. Düşüremedim ama kendisini çok özledim. Ankara'dan da gidemiyorum kendisine. İkizlerim oldu ama ikizlerimiz büyüdü. Dayılarını bekliyorlar.
12: Abim nasılsın? İnşallah iyisindir. Allah da iyi etsin. Bir sorarsan merak etme. Abi hepimiz iyiyiz. Sadece seni özledik. Daha doğrusu herkes özledi. Ne zaman adımı duysak boğazımız düğümleniyor. İnşallah bir gün her şey bizim için daha güzel olacak. Sen de mektup yaz abi bana. Neyse abim, sen rahat uyu, canını hiç sıkma. Elbet bir gün dediğin gibi sallansa da yıkılmaz tahtın. Bu kadar abicim.
13: Ben de bugün rüyamda gördüm. Rüyamda okuldan haberini alıyordu. Ondan sonra da eve gidiyorduk. Yarın sabah da sinemaya gidiyorduk. Yengeme de sürpriz oluyordu. Onlarla birlikte mutlu mesut yaşıyorduk. Keşke bu hayalin gerçek olsa, ne zaman gerçeğini de gerçekten öğrenebilsem. Onu çok seviyorum.
14: Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm modacılara gönüller, kucaklar dolusu saygı ve selamlarımız olsun. Geldik, huzurlarınızdayız. Geldik, radyolarınızdayız. Takvim yaprakları 21.06.2026 pazar akşamını göstermekteyken, saatler de bu hafta sayılı gün programını göstermekte. Edirne'den Kars'a herkese tekrardan saygı ve selamlarımız olsun. Çalışan arkadaşlara, dostlara da kolay gelsin diyelim. Hepsinin çalışması kuvvetli, kazançları bol ve bereketli olsun. Esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Hastalarımıza acil şifalar, Şoförlerimize hayırlı yolculuklar, askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize ve bekçilerimize hayırlı nöbetler dilekleri ve temelliyle alkışların nezdinde bu akşam da Sayılı Gün programını başlatıyoruz. Saatlerimiz 24'ü gösterene kadar 3 saat boyunca bu akşam da yine huzurlarınızda ve radyolarınızda olacağız. Elimizden geldiğince 21.30'a kadar gönlümden geçen eserleri paylaşarak elimden geldiğince elbette ki yayının şerbetini vermeye çalışacağım. 21.30 itibariyle kısa küçük minik bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra da yavaş yavaş ufaktan ufaktan canlı bağlantıları almaya başlayacağız. Canlı bağlantılar için 21.30 itibariyle 0555-110-25'i aramaya başlayacaksınız. Ve 24'e kadar gerek açıkta bulunan kadar mahkumlarımız gerekse kadar mahkumlarımızın yakınlarını bağlantıya almaya çalışacağız. Her hafta olduğu gibi bu haftada özel ve güzel bir program bizleri bekliyor. Bugünün anlam ve önemi aslında diğer taraftan baktığımızda da takvimlere Babalar Günü. Bütün babaların Babalar Günü kutlu olsun şimdiden. Babalarımız için de güzel bir eser elbette ki göndermiş olacağız, paylaşmış olacağız. Ve bu eser nezdinde de Sayılı Gün programı start alacak. 24'e kadar sürecek olan muhabbet, yolculuk an itibariyle 102.5 Radyo Moda'da başladı. Hadi bakalım rastgele.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

Biz Baba'dan böyle gördük. Güzel bir Müslüm Gürses eseri nezdinde Sayılı Gün programı bu akşamda start aldı. Tekrardan belirtelim, gönlü güzel emekçi babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. Nice yıllara aramızdan ayrılan babaların da mekanları cennet olsun. Şöyle güzel bir eserde yine babalarımız için Müslüm Gürses'ten gönderdik, ancak bir tane daha gelecek elbette ki. Yorgun babalara gelecek, Baba Yorgun. Mehmet Akyıldız'dan göndermiş olalım. 21.21 yaptık saatleri. 21.30 itibariyle alacağım bağlantıları. Şu anda hiçbir şekilde bağlantı almıyoruz arkadaşlar. Bilginiz ola. Vallahi yine çalıyor içeride reklam hatları. Yine yıkılıyor ama oradan bağlantı almıyoruz ki biz ki. Özellikle yeni dinleyenlerimiz bunu yapıyorlar. Ama oradan bağlantı alamıyoruz. Yayında verdiğimiz, yayında telaffuz ettiğimiz numara üzerinden aramanız gerekiyor ki canlı bağlantıları 21.30 itibariyle almaya başlayalım. 0555-110-25'ten normal arama yapacaksınız arkadaşlar. Ancak şimdi değil, belirtelim. 21.30 itibariyle reklam aramız var. Reklamlardan sonra gönlümden geçen son eseri paylaşacağım. Hemen sonrasında ise canlı bağlantıları almaya başlayacağız dostlar. Ne zamana kadar? 23.30'a kadar canlı bağlantı alacağım. 24 itibariyle de veda edeceğiz. Bilginiz ola. Şöyle baktığımız zaman da programımızın içerisinde 2 saatlik bir bağlantıya zaman ayırıyoruz. Canlı bağlantılara zaman ayırıyoruz. Bu zamanı da en güzel şekilde inşallah değerlendirmeye çalışacağız. Program içerisinde her hafta olduğu gibi bu hafta da tabii ki istek ve mesaj almayacağız. Gönlümden geçen yorumları sizler için paylaşıyor olacağım. Şimdi isteklere, mesajlara zaman ayırırsak ne olur? Canlı bağlantılara bu sefer zaman ayıramayız. Birçok kişi katılım sağlayamaz. Dinleyenlerimizin rahat yaklaşık %70'i katılım sağlayamaz. %20'siyle programı bitirmiş oluruz. O yüzden istek olayına hiç girmeyeceğiz. Mesaj olayına hiç girmeyeceğiz. Sadece canlı bağlantıları alarak duygulara tercüman olmaya çalışacağız dostlar. Yayın arkasında paylaştık. Sosyal mecralarda yayında olduğumuzu belirttik, duyurduk. Gerek WhatsApp durumumuzda, radyomuzun WhatsApp durumunda, gerekse WhatsApp kanalımızda yayın linklerini oradan verdik. Yine yayın linkleri üzerinden de sesimize, sevgimize dünyanın dört bir yanından ulaşabiliyorsunuz. Ama bunun dışında tabii ki Google üzerinden ya da internet tarayıcılarınıza Radyo Moda yazmanız yeterlidir. Birçok seçenek çıkacaklar.

Ben babayım. Ben babayım baba. Bırakın gülmeyi. Ölmek bile yasak bana. Allah biliyor ya aklımdan geçenler. Ama madem doğdum, yaşamam gerekiyor. Ben babayım, baba. Tek kelime, iki hece. Ne kolay söylemiş.

0: Ne gelirse başa gelir. Diz toprağa yaslanır da.
1: Trafikte sesimiz ulaşan babalara da göndermiş olalım. Trafikte de maşallah gümbür gümbür, bangır bangır dinleniyoruz. Yollarda, araçlarında, seyir halinde sesimiz ulaşan babalara ve baba adaylarını da unutmayalım. Genç baba adaylarını da unutmayalım. Onlara da göndermiş olalım. Şöyle Halit Bilgeç babam gelsin mi? Akabinde ise kısa küçük minik bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra gönlümden geçen son eseri paylaşacağım. Hemen akabinde ise canlı bağlantı almaya başlayacağız. Bakalım bu haftanın ilk bağlantı konuğu kim olacak? Şu anda aramıyorsunuz. Dediğim gibi reklamlardan sonra gönlümden geçen son eseri paylaşarak yavaş yavaş canlı bağlantıları alacağız.

Selamun aleyküm. Aleyküm selam diyelim. Murat abim ben, Köfteci Şakir. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Tüm babalar, babaların da babalar günü kutlu olsun. Tüm babalarımızın günü kutlu olsun Murat abi demiş. Eyvallah. Kolay gelsin. Çalışmalar kuvvetli. Kazançların bol ve bereketli olsun Şakir. Şakir de köprü başında Bafra Ticaret Odası bahçesinde yine hizmet veriyor. Sesime sevgime muhtemelen orada ulaşıyor. Kolay gelsin diyelim bütün esnaflarımıza. Onların da babalar günü kutlu olsun. Gelsin bakalım Halit Bilgiç babam. Hemen akabinde reklamlar. Reklamlardan sonra buradayız. Ayrılmayın.

Senin daha düşlerin vardı. Yaşamadan mı gidecekti? Kaderde son kez olsun görememekte mi vardı? Kaderde son kez olsun elini öpememek, baba diyememek, son kez olsun sarılamamakta mı vardı?

0: Tek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar mevki, Eski Stat karşısı Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Baba bugün hava ne bulanıktı.
4: Kısa küçük minik bir reklam arası. Şöyle gönlümüzden kopan son eserdir. Reklamlarımızın hemen akabinde paylaşıyoruz. Akabinde ise yavaş yavaş ufaktan ufaktan canlı bağlantıları almaya başlayacağız. 21.30 itibariyle almayı bağlantıları hedefliyorduk ama 21.40'a bulacak sanırım gördüğüm kadarıyla. Şöyle Ahmet Kaya eserini de paylaşmış olalım. 21.40 itibariyle bağlantıları bir başlatalım bakalım.

0: Evet.
1: Mekanı cennet olsun Ahmet Kaya. Baba bugün diğer adıyla sana gelmek istiyorum eserini paylaşmış olduk. Gönlümüzden kopan son eser oldu. Şöyle alkışlar nezdinde de hattımızı bir stüdyomuza alalım bakalım. 0555 110 25. Stüdyoya bir gelsin bakalım. Evet, geldi. Peki, yavaş yavaş alkışlar nezdinde de canlı bağlantıları başlatacağız. 24'e kadar da bağlantı alacağım dostlar. 24'e kadar gerek açıkta bulunan kadar mahkumlarımız, gerekse aileleri 24'e kadar katılım sağlayabilecekler. Hatta 23.30'a kadar düzeltelim. 24'te program bitiyor. 23.30'da da bağlantılar bitiyor. Altını, üstünü, sağını, solunu, kıyısını, köşesini çizerek belirtelim arkadaşlar. Yoğunluğa göre tabi uzatabiliriz. Yoğunluğa göre bu değişir. Ve yine elimizden geldiğince de eserlere, yorumlara da yer vermeye çalışacağız dostlar. 0555 110 25'ten canlı bağlantıları almaya başlıyoruz. Bakalım bu haftanın ilk konuğu kim olacak? Hemen şöyle hattımızı bir aldık bakalım. Stüdyomuza bir merhaba diyelim. İlk bağlantımıza hoş geldiniz. Nereden, kim arıyor bizi? 3278 orada mı? 3278. Hemen bir tekrardan bakalım. 3278 orada mı?
2: Alo, iyi günler.
1: Çok sağ olun. Nereden, kim arıyor bizi?
2: Ben Samsun Alaçam'dan arıyorum.
1: Alaçam'dan kim arıyor? İsim alalım.
2: Muhammed Buğra Atalay.
1: Muhammed, kimimiz var? Kime seslenmek adına yayına katıldık?
2: Abi ben çarşamba günü Bafra T-Tipi kapalı cezaevindeydim. Cezaevinden çıktım, yani mahkemem vardı. Çıktım, beraat ettim.
1: Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Rabbim tekrarını göstermesin ve yaşatmasın.
2: Amin abi.
1: Ne kadar kaldık?
2: Abi ben 40 gün kaldım. Benimki bir iftira sonucuydu.
1: Evet.
2: Allah şükür beraat ettim. Şu an bir problemim yok yani.
1: Rabbim tekrarını yaşatmasın ve göstermesin. O zaman buradan arkadaşlarına, oradaki arkadaşlarına sanırım sesleneceksin.
2: Abi ben B7 koğuşuna öncelikle Sayın Başkanımıza, yani koğuş başkanımıza, Serdar abime, koğuşun sazcısı Adem abime, ya bende çok güzel anılar bıraktırdılar. Yani bıraktılar. Yani heyecandan konuşamıyorum. Orada Veli abim vardı. Bir günden bir güne bana saygısını bozmadı. Onun da buradan Babalar Günü'nü kutluyorum. Kendisi bir baba. Dostum Süleyman ve Yaman, ya normal hayattan arkadaşlarımdı. İnşallah en kısa sürede onlar da çıkar. Arka masadaydım ben orada. Yani yemek masası olarak. Orada Yılmaz dayı, Osman dedem vardı, Yunus dayım vardı, Şakir abim vardı. Ben uçtum. En kısa zamanda onlar da uçar inşallah. Benden önce Sezgin abim de çıkmıştı. Yani biz uçtuk, onlar da uçar inşallah. Onun harici Caner abim vardı. Caner abim ya bana o kadar çok destek oldu. Beni o kadar çok anladı ki. Buradan ona çok teşekkürlerimi gönderiyorum ve onun çıkmasını dört gözle bekliyorum. Yani gün sayıyorum, öyle söyleyeyim. Da baba, onun da tekrardan, yani o herkesin Babalar Günü kutlu olsun, yani öyle söyleyeyim abi. Yani çok iyi insanlardı. Allah'ım inşallah güzel şeylerle karşılaştırır hepsini.
1: İnşallah diyelim. Bu 40 günlük süreç sana neler yaşattı? Almış olduğun dersler ya da buradan gençlere neler söylemek istersin? Böyle bazen sosyal medyada gerçekten çok iyi içerik üreten arkadaşlar var. Özellikle böyle gençlere örnek olabilmek adına aslında bu programı yaparken de onlara da örnek de olmamız gerekiyor. Çünkü yani sonucuna katlanmayacağımız şeylere kalkışmamız gerekiyor. Sana ne kattı? Buradan gençlere ne söylemek istersin?
2: Abi bana ne kattı? Ya ben bir ortamda kötü bir şey konuşmadım ama çevremde bazı beni sevmeyen insanlar sanki bunu kötü konuşmuşum gibi yansıttılar. Ve hani bunun sonucunda bir anda tutuklandım, ettim, cezaevine gittim. Benim hayatım boyunca cezaeviyle hiç işim dahi olmadı, yani öyle söyleyeyim size. Yani karakolun önünden bile geçmedim ben. Çok korkuyordum ve içerisi gerçekten de bence korkulması gereken bir yer. Yani nasıl desem, yani kimsenin içinde bulunmak istemeyeceği bir yer, öyle söyleyeyim en azından. Yani o mahkemeye, salonuna gitmek, savcı, hakim görmek Allah'ım kimseye yaşatmasın, öyle söyleyeyim. Bir taraftan yani bu gençler arasında suça özenme muhabbeti de çok fazla var abi.
1: Ondan dolayı sordum zaten.
2: Asla filmlerde, dizilerde falan olduğu gibi bir yer değil. Yani gerçek o kadar farklı ki okuyup öğrenemezsiniz. Tecrübe etmeden hiç kimse öğrenemez bunu. Öyle söyleyeyim. Yani abi iyi bir hayat geçirsinler. Annelerin babalarının yanından ayrılmasınlar. Yani öyle söyleyeyim. Ne bileyim. Ben hala şok etkisindeyim. O 40 gün yani tabii ki bir şey değil. Daha uzun yatan abiler var. Daha uzun yatan insanlar var. Hani gerçekten kesinlikle kadar mahkum olan insanlar var. Ve Allah'ım hepsine sabır versin.
1: Amin,
2: yani abi
1: cümlesine.
2: Kafam şu an çok karıştı yani, kusura bakmayın. Çok heyecanlıyım.
1: Peki var mıdır buradan iletmek istediğin?
2: Abi buradan iletmek istediğim bir tek Caner abime beklediğini söylemek istiyorum. Tekrardan babalar günü kutlu olsun. Artı olarak bütün koğuşa benden Eşref Tekin son sahnesinde Ahmet Kaya Karayazı şarkısı vardı. Onu göndermek istiyorum.
1: Listemde var sanırım. Az önce gözüme çarptı diye biliyorum. Varsa göndermeye çalışacağım.
2: Tamam o zaman abi. Çok teşekkür ederim. Böyle bir programın olması da çok güzel. Her akşam koğuşçu açıp dinlerdik. Ben diyordum abilerime, abi ben de arayacağım diyordum. Çıkmadan önce de dedim arka masaya, abi dedim arayacağım, uçarsınız diyeceğim dedim.
1: Eyvallah, sağ olasın. Dediğim gibi Rabbim tekrarını yaşatmasın. Rabbim tekrarını göstermesin.
2: Amin
1: kaç
2: abim.
1: Kaç yaşındayız bu arada? Sesin çok geç geldi. O yüzden soruyorum, gençlere buradan neler söylemek istersin diye aslında. Sosyal medyada da böyle bakıyorum. İçeriye girip çekmiş, oradaki tecrübe etmiş insanlar gençlere örnek olabilmek adına nasihatte bulunuyorlar. Başarılı da yapıyorlar aslında bu işi. Ya gençlik nereye gidiyor bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla çok kötü yerlere gidiyor. Biraz daha böyle sakin olmalıyız biz gençler olarak.
2: Kesinlikle abi, kesinlikle. Ya ben 20 yaşındayım. Bir ay sonra bir iki ay sonra 21'ime gireceğim. Yani keşke diyorum, hani kötü bir şey söylemedim hiç kimseye ama diyorum keşke başkalarının eline benim söylediklerimi kullanma fırsatı vermeseydim. Çünkü benim okulum da yarım kaldı. Üniversitedeyim ben. Havacılık yönetimi okuyorum. Okulum da yarım kaldı. O yüzden yani okula giden arkadaşlarım için, yani ya da çalışan arkadaşlarım için, okula gidip gelsinler. Yani işe gidip gelsinler. Hiçbir yere bulaşmasınlar, etmesinler. Çünkü gerçekten Allah'ın kimseye göstermesin ki sadece ben değil, bundan ailem de çok hasar aldı. Yani ya kendimizi düşünmüyorsak en azından arkamızda bir ailemiz
1: tabii ki
2: var, öyle
1: anne,
2: söyleyeyim.
1: Anne, baba, kardeşler, ne bileyim, en çok üzülenler bunlar oluyor. Varsa abi, abla, aile birinci dereceden, aileler ne oluyorsa onlar oluyor.
2: Kesinlikle abi. O yüzden yani kendilerini düşünmüyorlarsa bile ailelerini düşünsünler. Çünkü arkada kalanlar içeri girenlerden daha çok yani şey oluyor, perişan
1: asıl
2: oluyor.
1: Acıyı evet onlar çekiyor. Asıl zulmü, asıl acıyı onlar çekiyor. Peki, çok teşekkür ettim katılımından dolayı. Rabbim tekrarını göstermesin, yaşartmasın. Hayatta başarılar diliyorum sana. Görüşmek üzere.
2: Çok teşekkür ederim abi. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar abi.
1: Hayırlı akşamlar. Evet, ilk bağlantımızı bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Alaçam'dan aldık bağlantımızı arkadaşlar. İkinci bağlantımız bakalım gelsin, nereden gelecek? 0555-110-25'ten bağlantıları alıyoruz. 0555-110-25. Buradan arayabilirsiniz canlı bağlantıya katılmak isteyen dinleyenlerimiz. Bir bakalım şöyle diğer bir bağlantımıza. Hoş geldiniz. Nereden, kim arıyor bizi?
0: İyi akşamlar, kolay gelsin.
1: Çok sağ olun. Nereden, kim arıyor?
0: İzmir'den arıyorum.
1: İzmir, selamlar. Selamlar diyelim İzmir'e. Nermin Hanım, kimimiz var?
0: B7 koğuşunda yatmakta olan oğlum Velican Özdemir ve bütün koğuş arkadaşları için sıradaki istek parçayı istiyorum.
1: Peki, güzel bir eser göndereceğim. Karayazı aldım sıraya, paylaşacağım. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Evet, oğlum seni çok seviyorum. Senin yolunu bekliyorum. Elbet bir gün.
1: Peki, geceniz güzel olsun tekrardan. Hayırlı geceleriniz olsun. İzmir'e selamlar. Evet, ikinci bağlantı İzmir'den geldi arkadaşlar. Üçüncü bağlantıya geçelim bakalım. Üçüncü bağlantımız, bir 10 dakika sonra şarkı arası vereceğiz. 10 dakika sonra kısa bir de reklam aram var. 22 itibariyle kısa bir reklam arası vermeden önce Ahmet Kaya eserini paylaşacağım elbette ki. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
3: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar.
1: Çok sağ olun. Nereden? Kim arıyor?
3: Ben Bafra'dan eşim Onur Dilaver için aramıştım.
1: Tamam. Aktarın buradan duyguları, paylaşın.
3: Canım seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle inşallah yakın zamanda kavuşacağız. Tek dileğim budur. Dualarım hep seninle. Sakın kendini üzme. Daralma, bunalma. Yüce Mevlam her zaman yanımda. Kendine çok çok dikkat et. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Pembe Nur'a veriyorum.
4: Alo.
1: Evet, hoş geldin sen de.
4: Hoş buldum.
1: Babaya sesleneceksin sanırım.
4: Evet, babama sesleneceğim.
1: Tamam. Önce babanın buradan babalar gününü kutla. Öyle devam et.
4: Zaten bir tane şiir, bir şey okuyacaktım da orada söyleyecektim.
1: Tamam, olur. Aktar varsa şiirin, paylaşabilirsin.
4: Tamam. Aşık olduğum ilk erkek babamdı. Sahip olduğum ilk sıra babamın hatırıydı. Duyduğum en güven veren şey babamın sesiydi. Yaptığım ilk yolculuk babamın omuzlarıydı. Babalar günü kutlu olsun canım babam. Ve babamı buradan çok güzelen bir şey söyleyeceğim. Diğerleri sahte dilaverdi ama ben orijinal dilaverim. Nedeni çünkü ben ona dilaverim kızım. Babaanneme veriyorum.
1: Evet.
3: Hayırlı yayınlar.
1: Çok sağ olun, hoş geldiniz.
3: Sağ olun, Allah razı olsun. Oğlum, canım oğlum. Fındıklıklarını temizleyin, ilaçlarını vurduracağız yavrum. Hiç merak etme. Buralarda hiç bir yaramazlık yok. İşte işlem tamamdır yani. Her şey fındıklarda yıkılıyor, Allah'ıma şükürler olsun. Hayırlı yayınlar. Babalar gününüz kutlu olsun.
1: Çok sağ olun, çok sağ olun. Hayırlı geceleriniz olsun. Selamlar.
3: Ablasına.
1: Evet, abla da gelecek sanırım.
5: Merhabalar, hayırlı yayınlar dilerim.
1: Çok sağ olun, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Kardeşime buradan çok selamlarımı iletiyorum. Dikkat etsin kendine. Babalar gününüz, baba olan herkesin babalar günü kutlu olsun. Hayırlı geceler diliyorum, hayırlı yayınlar.
1: Çok sağ olun, hayırlı geceleriniz olsun.
5: İyi geceler.
4: Evet. Evet. Baba. Baba.
3: Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar.
1: Çok sağ olun, hayırlı geceler. Hemen şöyle diğer bağlantımızla ilerleyelim bakalım arkadaşlar. 0555 110 25'ten normal arama yapıyorsunuz. 0555 110 25'ten normal aramalar istiyorum arkadaşlar. Sadece canlı bağlantı alıyoruz. İstek ya da mesaj almıyoruz arkadaşlar. Tekrardan bilgisini verelim sizlere. Evet, hoş geldiniz.
6: Selamünaleyküm. Hoş bulduk kardeşim.
1: Aleyküm selam. Nereden kim arıyor?
6: İsmim Gülçiçek. Bafra'dan arıyorum.
1: Bafra'dan Gülçiçek. Hoş geldin. Aktar buradan duyguları.
6: Abicim önce benim müsaadenle bir şiirim var. Okuyabilir miyim?
1: Tabii ki.
6: İçimde bir umut, yarım kalan hayallerimi tamamlayan biri var. Gözleri eladan yeşile dönüp kehribar renginde. Hasretin içimi yakan sensizlik başa bela. Yüreğim acıtır bakışları, özlem duyar kalbi. Merhametlidir benim kocam, merhametli. Hasretinden kavruldum, gönlüm viran olmuş. Caddeler boş, sokaklar boş, ben ise sarhoş geldi. Aç kapıyı gardiyan, içeride sevdiğim var, dışarıda bekleyenim var. Masum bir gülüşü var sevdiğimin. Öyle güzel gülüyor ki, o güzel gülmesini bile özledim sevdiğimin. Bir umuttur yaşamak, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle bir çiçek manası. Abi ben buradan eşim Hidayet Manaz'a seslenmek istiyorum.
1: Tabii ki, aktar duygularını.
6: Onu çok seviyorum. O benim hayatımda gördüğüm, görebileceğim tek insan. İyi ki benim hayatımda, beni hiç bırakmasın.
1: Peki, Allah kavuştursun. Hayırlı akşamlar tekrardan.
6: Allah razı olsun. Bu arada babalar günü bugün. Tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Tüm mahkum kardeşlerimin de babalar günü kutlu olsun.
1: Peki, hayırlı akşamlar.
6: Hayırlı akşamlar.
1: Bir bağlantı daha alabilir miyiz? Alırız sanırım. Bir bağlantı daha alalım. Hemen akabinde ise şarkı arası vereceğiz elbette ki. Bir bağlantı daha gelsin. Araya bir bağlantı daha alalım. Akabinde minik bir reklam arası. Reklamlardan sonra İlk saati tamamlamış olacağız. Geçeceğiz ikinci saatimize, ikinci bölümümüze dostlar. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
7: Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Ercan Yüce Bafra.
1: Ercan Yüce Bafra. Hoş geldi tekrardan. Aktar Ercan, buradan duyguları paylaş.
7: Eyvallah. Sağ olun. Kardeşim Ersan'ım, nasılsın? İyisin inşallah kardeşim benim. Bugün babalar günü. Bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Vallahi kardeşim, ha, resimleri çekindim. Şey yaptım, yarın Allah'tan bir şey olmazsa vereceğim herhalde. Perşembe günü falan eline geçer. 4-5 tane farklı yerlerde çekindim işte. Vallahi en kısa zamanda görüşelim. İnşallah görüşeceğiz kardeşim ya. Yani bir an önce kavuşuruz inşallah. Artık bayağı özledim yani. Bu aralar işlerde yoğun biliyorsun. Gelemiyorum, edemiyorum. İnşallah tez zamanda kavuşuruz kardeşim benim. Allah'a emanet ol. Seni seviyorum. Dostum, görüşmek üzere. Hayırlı geceler. Geceniz güzel olsun. Sıradaki parçayı da size armağan ediyorum. Sağ ol Murat Bey.
1: Peki. Hayırlı gecelerin olsun. Güzel bir eser geliyor. Ahmet Kaya, Karayazı. Hayırlı akşamlar tekrardan.
7: İyi akşamlar. Sağ olun.
1: Şöyle verelim bakalım şarkımızı. Akabinde minik bir reklam. Reklamlardan sonra ikinci saatimizde buradayız. Ayrılmayın.

Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da düştük valla. 22.30'da reklam yok. Peki şarkıyla devam edelim. O halde şarkıyla devam edelim. O zaman az gelsin. Hemen akabinde bağlantılarla devam edeceğiz dostlar. 22.30'da düzeltelim. 22.30'da var ama böyle kısa bir reklamımız gözüküyor burada. 22.30'da artık reklam arası veririz. 22'de kalmamış burada ne yazık ki. Her hafta düşüyorum valla. Her hafta düşüyorum.

0: Reklam arası veremesek de Ozan Manas'tan bir güzel eser göndermiş olduk dinleyenlerimize. 22.03'e yaptık saatlerimizi. Şöyle devam edelim bakalım. Devam edelim. Afyon sanırım. Afyon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Murat abi. Yayınlar abi. Ben çok... Afyon Karahisar Merkez Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Serhat Konak. Namı değer Bucalı Serhat.
0: Evet, hoş geldiniz. Selamlar olsun
1: hoş
0: Afyon'a.
1: Hoş bulduk abi. Selamlar olsun. Hayırlı akşamlar abi tekrardan.
0: Sağ olasın. Aktar buradan duyguları paylaş.
1: Bafra T-Tip Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan cani gönülden çok sevdiğim değerli abilerim. Salih Yavan, Savaş Esmez, Gökmen Yaran, Yer Yaran, Tatvanlı Murat Ayaz, Bafra'nın Gülü, Onur Tiryaki, başka koğuşlarda olan Emre Tüfekçi, aynı zamanda İzmirli, İzmir'in Çamdivili Gülü, Velican Özdemir, mektubun gelmiş Mustafa abiye, selamını aldım, sana da selam olsun. O mektupta yazdığın kelime hiç hoşuma gitmedi kardeşim ama ona da rağmen yine de teşekkür ederim. En azından bir selam göndermişsin Velican. Mektubun cevabını Mustafa abi yazarken de sana güzel bir not gönderiyorum. O notu da alırsın. Abi geceye bir de söz. Ruhsatsız silah gibisiniz. Kaydınız yok, icraatınız çok. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu aralar yasalar konuşuluyor. Güzel bir şeyler olacak. Tabii sizin orada fazla kanal yok. Biz buradan her kanaldan takip ediyorum. Gerçekten güzel bir şeyler geliyor. Bu sefer umutluyum. Normalde yasalara kapılmam. Gerçekten güzel bir şeyler olacak Allah'ın izniyle. Herkes sevdiğine, çoluğuna, çocuğuna kavuşacak. Rabbim de sesimizi duyuyor inşallah. Diyeceklerim bu kadar. Murat abi, güzel eserlerden bir tane bu şimdiki çalacak eser abilerime gelsin. İsmini saydığım arkadaşlarıma, dostlarıma gelsin. Bir kişiye daha veriyorum abi.
2: Selamun aleyküm Murat abi.
0: Aleyküm selam ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk abicim. Ben Afyon Merkez Açık'tan Mustafa Uçak. Karşıya kalan Mustafa. Buradan Bafra'da yatmakta olan bir kardeşime seslenmek istiyorum. Abi canım kardeşim. Çamdibili Velican Özdemir. Kardeşim mektubunu aldım. Çok yani mutlu oldum. Sana haber gönderdim zaten. Haber almışsındır. Dediğim gibi sevgi olayında da bekliyorum seni. Sen vazgeçme yani, pes etme. Diğer konularda da konuştuk. Dediğim gibi sen benim kardeşimsin. Her daim yani. Senin bu abin yani dışarıya çıktığında da her daim elinden geleni yapacak. Sen merak etme canım kardeşim. Ben sana cevap yazamadım halen. Burada biraz problemli. 10 güne kadar da izine çıkıyorum. Zaten haberin olacak. İzine çıkacağım için hani mektubunu yazmadım. Şey yapacağız. Bir şekilde telefonla da irtibata geçeriz seninle. Allah'a emanet ol diyorum Melican. Kendini hiç üzme, hiçbir şeyi kafana takma kardeşim benim. Allah'a emanet. Abim benim bu kadar. Bu Serhat'a bir vereceğim abi. Bir şey daha söylemek istiyormuş. Hayırlı yayınlar abicim.
0: Eyvallah, sağ olasın.
2: Sağ olasın abim.
1: Murat abi.
0: Evet, sendeyiz.
1: Bir söz daha söyleyeyim. Tüm İzmir kader mahkumlarına da selam olsun. Tüm İzmirlilere söylüyorum. Alem buysa kral biziz. Başka da diyecek bir şeyim yok. Herkes değişir. Velican Özdemir, sen değişmezsin birader.
0: Peki, hayırlı geceleriniz olsun. Abi. Çok sağ olun. Evet, devam edelim bakalım. Afyon'dan aldık bağlantımızı. Afyon Açık Cezaevi. Diğer bir bağlantı bakalım nereden geliyor. Hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Merhabalar.
0: Merhaba, hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
3: Samsun'dan Dilek Kalyoncu ben. Bafra kapalı T tipinde C7 koğuşunda yatmakta olan canım kardeşim Onur Kalyoncu'ya. Onu çok özledim. Onu çok seviyorum. Bütün koğuştaki arkadaşlarına da sıradaki şarkıyı, eğer listenizde varsa Atilla Kaya, memnun olurum. Onu çok özledim, onu çok seviyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Size çok teşekkür ediyorum bizlere böyle bir fırsat verdiğiniz için.
0: Peki, Atilla abiden güzel bir eser göndereceğim.
3: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben kardeşim, teşekkür ederim. Hayırlı güzel akşamlarınız, hayırlı çok geceleriniz olsun.
3: Çok sağ olun. İyi akşamlar. Hoşçakalın.
0: Evet. Şöyle bakalım. Diğer bir bağlantımız gelsin arkadaşlar. Atilla abinin de vallahi çok güzel şarkıları var. Fantezik müziğin taçsız krallarından bir tanesi Atilla Kaya. Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam gibi sanatçılar arasında yer alan sanatçılardan bir tanesi aslında. Eskiler çok iyi bilir. Atilla Kaya göndereceğim. Hoş geldiniz.
4: İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Nereden kim arıyor bizi?
4: Ben Onur Dilaver için aramıştım.
0: Tamam, aktarın buradan duyguları paylaşın. Aşağıdan da kornalara basıyorlar valla. Tekel Caddesi üzerinde bulunan herkese hayırlı yolculuklar diyelim buradan. Aktarın buradan, paylaşın.
4: Teşekkür ederim. Oğlum seni çok seviyorum oğlum. Babalar günün kutlu olsun. Hepinizin, kader mahkumlarının da, Kaan Dilaver'in, Süleyman Başokur'un da babalar günleri kutlu olsun. Hepsine selam olsun. Allah'a emanet ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Teyzesine veriyorum.
5: Ben Fatma teyzesi. Onur, inşallah görüşürüz. Teyzesi, çıktığın zaman geleceğim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Babalar gününü kutlu olsun.
0: Peki, geceniz güzel olsun sizlerin de. Hayırlı geceleriniz olsun. Evet, diğer bir bağlantımıza geçelim bakalım arkadaşlar. Bağlantılar gelmeye devam etsin. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi? Telefonumuz çekmiyor. 32-40.
6: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz. Arkadaki sesi kapatabilir miyiz? Evet, aktarın hemen.
6: İyi akşamlar, babalar gününüz kutlu.
0: Çok sağ olun. Hoş geldiniz.
6: Ben Adana'dan arıyorum.
0: Tekrar alalım. Telefonunuz kesiliyor bu arada.
6: Geliyor, geliyor musun Murat yani, Bey?
0: Kesik kesik geliyor. Geliyor kesik kesik. Hızlı bir şekilde aktaralım ki.
6: Caner, iyi akşamlar oğlum. Nasılsın, iyi misin kuzum? Hayırlı günlerin kaldı. Çekten günüm kaldı kuzum. Allah'tan bir şey çıkmasa kavuş. Musa, sen nasılsın oğlum, iyi misin? Senin de sahili günlerin kaldı. Kuzum benim, öpüyorum. Allah'a emanet. Süper ediyorum Caner.
7: Bir abi, nasılsın, iyi misin? Yokluğunu özledik yani, seni çok seviyoruz, haberin olsun. Elbet bir gün abi. Yarabbi, 180 yılı kaldı, inşallah çıkacaksın abi.
6: Seni çok seviyorum. Yokluğunu öpüyorum. Allah'a emanet ol kuzum. İyi akşamlar Murat Bey.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Geceniz güzel olsun tekrardan. Selamlar. Evet, böyle telefon kesildiği zaman gerçekten üzülüyorum arkadaşlar. İnşallah yayında anlaşılıyordur. Şöyle tekrardan bir hattı yenileyelim bakalım. 0555-110-25'ten alıyoruz bağlantıları. Canlı bağlantıya katılmak isteyen dinleyenlerimiz 0555-110-25'i tuşlayacaklar. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
8: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. 19 Mayıs'tan arıyorum eşim için.
0: Tamam, isim alalım. 19 Mayıs'tan kim arıyor?
8: Zübeyde Tural, Okan Tural için arıyorum.
0: Okan Tural'a sesleneceğiz. Peki, mikrofonu size bıraktım. Aktarın hemen.
8: Çok teşekkürler. Hayatım, babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Hiçbir problem yok. Hepimiz çok iyiyiz. Tek sorun senin olmaman, biliyorsun. Sağdacığım, babanın babalar günü kutlayacak mısın bir tane? Kutlayın. Sandı sanırım. Seni çok seviyorum hayatım. Kendine çok çok iyi bak. Her zaman yanındayız, biliyorsun. Görüşeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Geceniz güzel olsun. Allah kurtarsın. Allah kavuştursun.
8: Amin. Amin. İnşallah. Çok sağ olun. İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Evet, bakalım arkadaşlar. 22.12 yaptık saatlerimizi. Güzel bir pazar akşamında sayılı gün devam ediyor. Kader mahkumlarına özel ve özgü hazırladığımız programımızın içerisindeyiz. 24'e kadar huzurlarınızda olacağız. 23.30'a kadar canlı bağlantı alacağız. Bu süreç içerisinde elbette ki birbirinden özel ve güzel eserler de radyolarınızda olmaya devam edecek. Sanırım seçtiğimiz şarkılar, yorumlar güzel değil mi? Evet. Şöyle hattımızı tekrardan yeniledik. Var mı bağlantı? Bağlantı varsa bağlantıyla devam edelim. 0555-110-25. Yoksa şarkılara geçeceğiz. Bilemiyoruz valla şu anda kimler nereden dinliyor, kimler nereden sesimize ulaşıyor. Gerek 102.5 karasal frekansı üzerinde, gerekse internet üzerinde Birçok yerden dinleniyoruz. Özellikle internet üzerinde. Yurdumuzun dört bir yanında. Sesimize, sevgimize ulaşan dinleyenlerimiz var. Yurt dışında aynı şekilde tam tamına 48 ülkeden dinleniyoruz. Hepsine saygı, selamlarımız olsun. Radyo Moda stüdyolarından, Samsun Bafra stüdyolarımızdan selamlarımızı iletiyoruz hepsine. Peki şöyle Atilla Kaya ile bir devam edelim mi? Hemen akabinde ise Hüzün gelecek. Şimdi canlı bağlantıya katılacak arkadaşlar beni kesinlikle ama kesinlikle anonsta yakalaması gerekiyor. Valla şarkıyı verdiğim zaman o iş bitiyor. Ben o şarkıyı kesemem yani. O şarkıyı bölük bölçük edemeyiz. O yüzden şarkı bitene kadar bekleyeceğiz. Şarkı bittikten sonra bağlantı almaya devam edeceğiz. İşte o yüzden dolayı diyorum radyoyu pür dikkat dinleyin ki yani şarkı aralarında aramayın. Reklamlar ya da varken yayında aramayın. O esnada alamıyoruz arkadaşlar. Bilginiz ola. Kesinlikle beni anonsta yakalayın.

0: bizim gönlümüze hasret düşüren, şu geçit vermeyen dağlar utansın. Bizi bizden alıp yabancı eden, şu uzayıp giden yollar utansın. Düşüren kim bu aşkı dillerden dile? İsyan eder oldum şansa kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen, yaşanmadan geçen yıllar, yıllar utansın. Bu şarkıyı bir Atilla Kaya, bir de ben söylüyorum abi. Başka tanımam üstüne. Şaka bir yana. Müslüm Gürses'e tabii biraz daha böyle, Müslüm Gürses damardan söylemiş tabii. Atilla Kaya biraz daha böyle arabesk fantezik karışık yorumlamış. Müslüm Gürses direkt abi damardan girmiş. Sevdiğim eserlerden, yorumlardan bir tanesi. Aslında birçok sanatçı seslendirdi. Aklıma gelenlerden mesela Tümüşçün Esen ya da Ali Seven. Aa, Ali Seven bak mesela. Ali Seven üstüne tanımam. O da çok güzel okuyor. Devran Çağlar. Müslüm Gürses değil mi? Evet. Peki devam edelim bakalım. Şöyle hattımızı tekrardan bir aktif hale getireceğim. 22:20 yaptık saatlerimizi. Radyo Modası stüdyolarında varsa bağlantı istiyorum. Var mı bağlantı arkadaşlar? Beklemeyin ey. Parmaklar çalışsın. Varsa bağlantı, yoksa şarkılarla devam edeceğim yoksa. Ha, sizi bekliyorum yani burada. Sizi bekliyorum, onu söyleyeyim, belirteyim. Bir bakalım şöyle hattımıza. Kim var hattımızda? Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Murat Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun Özlem Hanım.
1: Sizin de ben buradan açık cezaevinde bulunan 1-2 koğuştaki Muammer Dinç'e selamlarımı ve selamlarımı getiriyorum.
0: Tabii.
1: Bir de B8 koğuşundaki Onurcan Aşçı kardeşime de aynı şekilde selamlarımı iletiyorum. Bir de babalar günümüz kutlu olsun. Tüm çok babaların babalar günü kutlu olsun.
0: Çok sağ olun. Var mı şiir?
1: Şiir. Evet,
0: evet, şiir varsa
1: var.
0: Şöyle bakıyorum bir yandan da. Valla ben sesinizi duydum. Hemen bir fon müziği aramaya başladım bile, onu söyleyeyim.
1: Eyvallah, teşekkür ederim Murat Bey.
0: Şimdi çok fon müziği var, acaba ne gider buna diye düşünürken bakacağız.
1: Bir tane baba şiiri okuyacağım.
0: Baba şiirine.
1: Evet.
0: Belalı mı verelim biz gene ya? Ben seviyorum bu fon müziğini.
1: Evet evet, güzel, o da güzel.
0: Evet. Mikrofon sizde, aktarın hemen.
1: Teşekkür ederim. Şehre yağmur yağdığı vakit babam yüzün avuçları arasına alır izlerdi. Yağmur ve babam o vakit ne çok benzerlerdi. Babam erken büyümüş bir adamdı. Yaşından değil, yaşadıklarından. Nasırlı ve de kederli öyküler taşırdı avuçlarında. İki yakası bir araya gelmek bilmezdi. Biraz İstanbul gibiydi benim babam. Yine de evinden gülüşünü, birinden mavi türküsünü eksik etmezdi. Yamalı hayalleri olmak bilmezdi. Ama ve lakin onlardan da vazgeçmezdi. Çorak toprakları şımartan su gibiydi babam. Çiçeği severdi ve de üveyikleri. Derin ahların cümle kapısıydı babam. Sorsam mevsimini, gönül hangi mevsimi yaşıyorsa ömür onu yaşar derdi. Babam bize yaz, kendine kış idi. En çok da sırtımda dağ idi. En çok da sırtımda daha iyiydi. Bu kadar Murat Bey.
0: Yüreğinize sağlık, kaleminize sağlık. Güzel bir eserde.
1: Teşekkür ederim.
0: Türkü Baba'dan vallahi gider bu şiirin hemen
1: çok
0: akabinde.
1: Çok teşekkür ederim. Fatih Kısa Parmak şarkısı tüm kader mahkumlarına gelsin. Yeğenim Muammer Dinç'e. Bir de Onurcan Aşçı kardeşime de gelsin. Teşekkür ederim. Bu kadar.
0: Peki. Hayırlı akşamlar. Geceniz güzel olsun.
1: Sizin de. Sağ olasınız.

0: babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum.
1: Güzel bir eser, güzel bir yorumda Fatih Kısaparmak'tan, Türkü Baba'dan göndermiş olduk. Bütün babaların babalığa günü tekrardan kutlu olsun. 29 yaptık mı saatleri? Vallahi reklam arası da geldi ama şöyle bir bağlantı daha alayım. Reklam arası vereceğiz elbette ki, vermemiz gerekiyor. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
2: Adana Ceyhan'dan arıyorum.
1: Adana Ceyhan. Selamlarımız olsun Adana'ya.
2: İstanbul'dan bir kişi aramıştım.
1: Telefonumuz çekmiyor. Hızlı bir şekilde aktarırsak.
2: Şahsen.
1: Vallahi çok kesik geliyor. Ben anlayamıyorum şahsen.

0: Maalesef kesik geliyor, çok kırık geliyor. Şimdi her hafta yaşıyoruz aslında biz bunu. Çeken bir nokta yok mu oralarda? Peki, devam edelim şöyle. Çeken bir nokta varsa oraya geçin arkadaşlar. Yayını çok fazla meşgul etmek istemiyorum. O yüzden hemen diğer bir bağlantıya geçeceğim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar Murat Bey.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Nereden kim arıyor bizi?
1: Adana Ceyhan'dan arıyorum.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Oğlum Musar için aramıştım.
0: Tamam, aktarın buradan, duyguları paylaşın.
1: Oğlum nasılsın, iyi misin? Biz iyi oğlum, çok şükür. Bugün Eskişehir'den geldim, oradan köye geçtim. Babanın gizliğinden hep iyi oğlum. Bizleri düşünme, inşallah mahkeme günü. İçeri girmesek de dışarıda seninle beraber olacağız. Dua edeceğiz inşallah, kurbanım, Allah bir kapı açar. Tüm kader mahkumların babalar günü kutlu olsun. Bu arada sizin de babalar gününüz kutlu olsun.
0: Çok sağ olun.
1: Caner oğlum inşallah sen de iyisindir inşallah. Kendisine de kendine dikkat et oğlum. Allah'a emanet olun. Sıradık parça oğlum ve koğuş arkadaşına Caner'e gelsin. Kardeşine veriyorum.
0: Evet, kardeş de gelsin hemen. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hemen aktar buradan, duyguları paylaş.
2: Merhaba canım abi. Nasılsın? Umarım iyisindir. Mektup yazdım ama bilmiyorum, ama bana da hiçbir şey gelmedi. Ben seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun babamla. Sen de inşallah sen de baba olursun. Bütün kader mahkumları, baba olanlar, baba olmayanlar, babalar günün kutlu olsun. Caner abi sen nasılsın? Umarım sen de iyisindir. Seni de çok özledik. Umarım sen de bir gün çıkacaksın. Nasıl kaldın, merak etme. Bu kadar abi.
0: Peki, gecen güzel olsun.
2: Hayırlı akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar.
2: Hayırlı akşamlar.
0: Evet, 0555-110-25'ten alıyoruz arkadaşlar bağlantıları. 0555-110-25. Özellikle reklam hattını arayan arkadaşlar. Pazar günü kapalı orası. Orası pazar günü kapalı. Reklam ajansı pazar günü çalışmıyor. O yüzden yayında telaffuz ettiğimiz numaradan, eğer canlı bağlantı için arıyorsanız yayında telaffuz ettiğimiz numaradan aramanız gerekiyor. Yani reklam hatlarının numarası ayrı, yayın hattı ayrı, bizim hatlarımız ayrı. Karıştırmayalım arkadaşlar bunları birbirine. Rica ediyorum. Bakalım şöyle diğer bir bağlantımız gelsin. Hoş geldiniz.
3: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz. Nereden kim arıyor?
3: Merhaba Murat Bey, iyi akşamlar. Adana Ceyhan'dan arıyorum.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Aktarın hemen.
3: Ben o Musa için aramıştım, oğlum Musa için.
0: Tamam, aktarın, paylaşın.
3: Musa, nasılsın? Bizi soracaksan olursan biz çok iyiyiz oğlum. Şu anda köydeyiz. Babaanneyin, anneannenin çok çok selamları var. Herkesin çok çok selamları var oğlum. Şu anda köydeyiz. Yokluğun çok belli. Yani şu anda aramız olmanı istedik. İnşallah sormak, kendine çok dikkat et oğlum, Allah'a emanet ol, hiçbir şey kafanı takma, çok seviyoruz seni.
0: Peki, geceniz güzel olsun, Allah kavuşursun tekrardan.
3: Sağ ol Murat Bey, Allah razı olsun, aileten cümleten iyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Evet, şöyle devam edelim bakalım arkadaşlar. Bir şarkı vereceğiz. Hemen akabinde ise reklam aramız var. Reklamdan sonra daha doğrusu buradayız. Tadını unut.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Kısa küçük minik bir reklam arası. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden programımıza, muhabbetimize devam ediyoruz. Bizler bir pazar değil, her pazar 21-24 saatleri arasında huzurlarınızdayız, radyolarınızdayız. Sayılı gün programı ile. Şöyle bakacağız, bağlantılarımıza bakacağız. Radyolarını yeni açan arkadaşlarımız, dostlarımız, onlar da hoş geldiler. 102.5 Radyo Moda'ya, Sayılı Gün programına. 24'e kadar huzurlarınızda olacağız, 24'e kadar. Birbirinden özel ve güzel eserleri paylaşırken canlı bağlantılara da yer vereceğiz. Selman Gökmen, selamlarımız olsun. Ova Et Market. Ova Et Market adına bütün babaların babalar gününü kutlarım demiş. Peki. Sizlerin de babalar günü kutlu olsun. Selamlarımız olsun Ova Et Market'e. Şimdi aklımdan da geçiyordu aslında. Canlı bağlantı alırken bir yandan bekletiyorum reklamları. Yani canlı bağlantıları kesmemek adına. Dedim şimdi Selman abi dinliyorsa benim reklamım niye yayınlanmadı diye acaba hayıflanıyor mudur? Bir baktım alttan yazıyor babalar günü için. Selamlarımız olsun. Devam edelim bakalım canlı bağlantılarla. Canlı bağlantılar da bekletmeye gelmez. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
3: Hoş bulduk. Adana Ceyhan'dan arıyorum.
2: Adana, selamlarımız olsun. Aktarın buradan duyguları, paylaşın.
3: Canımın için asasın. Umarım iyisindir. Biz iyiyiz çok şükür. Yokluğun içimizi acıtıyor. Her gün seni düşünüyor, seni özlüyoruz. Ama biliyorum ki hiçbir ayrılık sonsuza kadar sürmez. İnşallah çok yakında yeniden kavuşacağız. Birlikte olup hasret gidereceğiz. Haftaya mahkemen var. Dualarım seninle. Canımdaki Allah gönlüne göre versin. İnşallah yüzümüzü güldürsün. Güzel haberlerini alır. Sana sımsıkı saracağımız günlere kavuşuruz. Kendine çok ama çok iyi bak. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Babalar günün kutlu olsun. Geleceğin en güzel babası. İyi geceler. Caner'e de çok selamlar. Teşekkür ederim Murat Bey.
2: Ben teşekkür ederim. Allah kavuştursun tekrardan. Hayırlı geceleriniz Aynen. olsun.
3: Teşekkürler, görüşürüz.
2: Evet, devam edelim bakalım. Şöyle hattımızı bir yenileyelim. Diğer bir bağlantımız var ise hemen alalım hatta. Şimdi tekrardan belirteyim. Şarkılar esnasında arıyorsunuz, çalıyor, açamıyorum arkadaşlar. Yani yayın arkasına almak istemiyorum sizi. O yüzden dolayı lütfen anonstayken arayın ki hızlı bir şekilde canlı bağlantıları tamamlayalım. Evet, hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
4: Alo.
2: Evet, hoş geldiniz.
4: İyi akşamlar.
2: Hayırlı akşamlarınız olsun.
4: Hocam Bafra'dan arıyorum. Evet. Bafra B7 koğuşunda yatan Gürsel Can, Gelelseydim, Harun Sünger ve bütün B7 koğuşuna selamlarımı iletiyorum. Arkadaşlarımı unutmadım. Her zaman aklımdalar. Onları çok seviyorum. Onlara güzel bir parça armağan ederseniz hocam sevinirim.
2: Peki, güzel bir eser göndereceğim, paylaşacağım. Hı hı. Var mı eklemek istediniz?
4: Kendilerine iyi baksınlar. Allah'a emanet olsunlar.
2: Peki, sizler de Rabbime emanetsiniz. Hayırlı akşamlar tekrardan.
4: Sağ olun.
2: Bakalım şöyle diğer bir bağlantımız. Şakir abi, selamlarımız olsun. Şakir abi beni unuttun dedi ama okudum. Bir programda bir kez okuyabiliyoruz. O yüzden tekrara düşmek istemiyorum Şakir abi. Köfteciler Kralı. Selamlarımız olsun. Şimdi bizim meslekte tekrara düşmek hayıflanıyor. O yüzden dolayı tekrara düşmek istemiyorum. Ondan dolayı aslında pas geçtim. Tekrardan selamlarımız olsun. 0555 110-25'ten alıyoruz bağlantıları. 0555 110-25. Buradan arıyorsunuz arkadaşlar. Reklam hatlarını bırakın artık. Oradan bağlantı almıyoruz. Şimdi onlar da haklılar. İletişim olarak Google'a yazdıklarında direkt orası çıkıyor. Malum reklam önemli. O yüzden dolayı orada canlı bağlantılarla alakalı bir numara vermedik. Ondan dolayı onlar da haklılar ama kanalda paylaşıyoruz arkadaşlar. Kanalda canlı bağlantı WhatsApp kanalımız var bu arada. Orada canlı bağlantılar için arayacağınız numarayı zaten paylaşıyoruz. Özellikle de yayını dinleyin, takip edin. Yayında verdiğimiz numara buradan aldığımızı belirtiyoruz. Bizim için yayın önemli. Yayındaki telaffuzlar önemli. O yüzden dolayı Google'daki numaraları kayda almıyoruz arkadaşlar. Şöyle devam edeceğiz. Bakalım şöyle diğer bağlantımız nereden geliyor. Hoş geldiniz.
5: Kolay gelsin Murat abi.
2: Sağ olasın.
5: Bağırmana gerek yok. Bafra Atik Cezaevinden arıyorum abi.
2: Hoş geldiniz. Kim arıyor?
5: Hayır Kaplan'dan abi. Kardeşlerine, arkadaşlarına, sevdiklerine selam göndereceğim abi.
2: Tamam, aktar buradan, paylaş, yayındayız.
5: Abi, öncelikle Ali Kaplan'dan kalbinin yarısı yaşama sevincine geçmiş olsun dileklerimiz var. Sıradaki parçadan bir tanesine gelsin. Dostlarına Eyüp Kaplan, Celalettin Ay, Burak Şahin, Davut Akkaya, Kibar Yılmaz, Tamar Koparan, İbrahim Koparan, Kenan Aslan, Hüseyin Koloğlu, Osman Orta ve beni tanıyan herkese gelsin. Ferdi Karagöz'e de geçmiş olsun dilekleri var abi. Teşekkür ettim abim.
2: Ben hayırlı teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Orada bulunan herkese selamlar.
5: Bir saniye, bir arkadaşı daha vereceğim abi.
2: Hemen hızlı bir şekilde.
6: Gökhan Çamır'ın da Şahince Yılan selamı olsun.
2: Aleyküm selam.
6: İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok,
6: teşekkür ederim.
2: Çok sağ olun. Bizler teşekkür ederiz.
6: Polat Çelik B13 koğuşuna komple gelsin.
2: Peki, güzel bir eser göndereceğiz Bafraç'a.
6: Teşekkür ederim. Radyo.
7: Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam. Hoş geldiniz. Gelsin. Sağ olun.
7: Ben Bafra Açık'tan Cem Kilis.
2: Evet buradan, Cem Bey, aktarın.
7: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkürler, iyi olmaya çalışıyoruz.
7: Allah iyilik versin. Buradan tüm kapalıda yatan abim ve kardeşlerime çok selam söylüyorum. İsim saymaya kaldığı zaman bayağı bir zamanını alırım kardeşim. Hepsine çok çok selam gönderiyorum. Allah'a emanet olsunlar, kendilerine iyi baksınlar. Görüşmek dileğiyle.
2: Peki, geceniz güzel olsun. Hayırlı geceleriniz olsun.
7: Sağ olun. İyi günler, sağ olasın.
2: Evet, Bafra Açık'tan aldık bağlantımızı arkadaşlar. Düştüler herhalde, tamam, peki. Aslında 1 dakikalık bir süreleri daha vardı ama. Her bağlantıya 3 dakika veriyoruz arkadaşlar. 3 dakikayı 1 saniye geçemiyoruz. Otomatik olarak düşüyorsunuz. Bir bakalım şöyle diğer bağlantıya. Hoş geldiniz.
8: Selamünaleyküm, iyi yayınlar.
2: Aleykümselam. Nereden kim arıyor bizi?
8: Samsun Asarcık'tan Sezgin Kamuray ben.
2: Evet, Asarcık, selamlar.
8: D7 koğuşunda yatmakta olan arkadaşlarıma selam söyleyecektim de.
2: Tabii, aktarın buradan, paylaşın.
8: Tek tek isimlerini verdik. Sadık Emre, Polat, Mert Yırlar, Kazım Şanlı, Süleyman Çağlayan, Gürsel, Celal Sevdim, Sadık Öztürk, Şakir Sümercan, Yunus Aksu, Yılmaz Çelik. Hepsine ayrı ayrı selamlarımı iletiyorum.
2: Aleyküm selam. Ben onların adına selamınızı aldım. Başım gözüm üstüne.
8: Bir de Süleyman kardeşim. Mahkemene geldi, katılacağım dedim. Sana söz verdim. Ama kardeşim 27'sinde katılış yapacağım ben. O yüzden katılamıyorum. Tekrardan hepsine selam diyorum abi.
2: Peki, aleyküm selam. Geceniz güzel olsun tekrardan.
8: İyi yayınlar.
2: Eyvallah, sağ olun. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Şöyle hattı tekrardan yeniliyoruz. Bağlantılar gelmeye devam etsin. Yurdun dört bir yanından dinleniyoruz vallahi, her zaman olduğu gibi gümbür gümbür. Şöyle diğer bir bağlantımıza bakalım hemen. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
9: Beyhan'dan arıyorum. Caner Köksün aramıştım.
2: Tamam, aktarın buradan duyguları, paylaşın.
9: Caner'im nasılsın, iyi misin? Ben Sevgi yengen, seni çok seviyoruz. İnşallah az kaldı. Dayan, biraz daha dayansın. Seni çok seviyoruz canım.
10: Alo.
2: Evet, hoş Alo. Geldiniz. Hayırlı akşamlar.
10: Hoş bulduk Murat Bey. Nasılsın, iyi misin?
2: Şükürler olsun. İyi olmaya çalışıyoruz.
10: Evet, ben de İslam Kök için aramıştım. Caner için, babasıyla.
2: Tamam, aktarın evet. Buradan duyguları, paylaşın.
10: Caner kuzum, nasılsın, iyi misin yavrum benim? Seni çok özledim oğlum, az kaldı. İpnen çekiyorum günlerini oğlum. Sayıyorum günlerini kuzum benim. Biz iyiyiz. Sen orada rahatına bak kuzum. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz senin için. Ondan da emin ol. Aklında hiçbir soru işareti kalmasın oğlum. Her zaman arkandayım kuzum benim. O gün sırtların geldi oğlum kargodan. Kurban olayım, sırtlarını kokladım. Kokun hala sırtında var. Kurban olayım, ondan bir şey oldum sırtlarından senin oğlum. Çok kokladım kurban olayım canerim. Yazlık sırtlarını da kargoya verdik kuzum. Onu da alırsın en kısa zamanda kuzum benim. Lan oğlum canerim halen kokun var sırtlarında kurban olayım. Sabaha kadar sırtından yattım kuzum benim. Çok özledim oğlum seni be. Yapma bak üzülme ben böyle konuşayım diye kuzum benim. Özledim oğlum ne yapayım seni kurban olsun baba ne mi sana? Oldu oğlum çok iyi bak Musa'ya da çok selam söyle. Onun da gözlerinden öperim. Bu sıradaki parça da Musa'yla sana gelsin kuzum benim oğlum canerim. Hadi iyi akşamlar oğlum benim kendine iyi bak kuzum benim.
11: Canere,
10: Murat Bey bir dakika Caner ufak kardeşi alın oğlum.
2: Hemen alalım hızlı bir şekilde.
12: Caner abi gel. Seni çok seviyorum. Allah emanet ol. Kendine bakmıyorsun.
10: Oğlum Murat Bey çok sağ olun. Allah razı olsun sizden.
2: Rabbim sizlerden de razı olsun. Hayırlı geceleriniz olsun. Allah kavuştursun.
10: Sağ olun Allah.
2: Şöyle bakalım şöyle 22.50 yaptık saatleri bir 10 dakika sonra ne yapıyoruz? İkinci saatte tamamlıyoruz. Geçiyoruz 3. ve son saatimize. 3. ve son saatimizde de elbette ki bağlantılar gelmeye devam edecek dostlar. Hoş geldiniz.
10: İyi akşamlar kolay gelsin.
2: Çok sağ olun. Radyomuzu kapatabilir miyiz? Nereden kim arıyor?
10: Samsun'u arıyorum ben.
2: Evet kimimiz var?
10: İzahim Hacan. Olur kalbi önce var kayınço.
2: Tamam aktarın buradan duyguları paylaşın.
10: Ama cezanında yapmakta olan evet Onur Kalyoncu kayınçom için sıradaki parçayı işte bütün sevdiklerimize, sevenlerine armağan etmek istiyoruz. Onu çok özledik, onu çok seviyoruz. İnşallah en kısa zamanda kavuşmak üzere.
2: Peki Allah kavuştursun. Geceniz...
10: Ablası da çok selamlarını söylüyor.
2: Ablanın da sesini duyurabiliriz.
10: Tabii tabii.
2: Evet abla da gelsin onu da sesini duyurmaya
13: İyi
2: çalışalım.
13: İyi akşamlar nasılsınız babalar gününüz kutlu olsun.
2: Çok sağ olun çok sağ olun hoş geldiniz.
13: Hoş buldum. Bafra kapalı T tipi G7 koğuşu Onur Kalyoncu'ya. Çok özledik çok seviyoruz. Çok zor geçiyor. Sizler de bize bir şekilde vesile oluyorsunuz bu şekilde arada. Sizlerle teşekkür ediyoruz. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.
2: Peki Allah kavuştursun. Geceniz güzel olsun.
13: Hep beraber çok sağ olun. İyi akşamlar.
2: Evet bakalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi bir 10 dakika sonra ikinci saati de tamamlayacağız. Geçeceğiz 3. saate. 3. saatte de birbirinden özel ve güzel eserler bekliyor. Canlı bağlantılarımız devam ediyor olacak. 23.30'a kadar. 23.30 itibariyle ise ne yapacağız? Bağlantıları bitireceğiz. 24'te de vedaya geçeceğiz. Hoş geldiniz.
14: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar.
2: Hayırlı akşamlarınız olsun. Nereden kim arıyor?
14: Ben Bafra Açık'tan Cüneyt Akkaya. Herkesin hayırlı geceleri olsun. Bütün babaların babalar gününü kutluyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
2: Kolay gelsin. Sağ olasın.
14: Reis, Kapalı'da bulunan İlk önce değerli insan reisimiz Davut Akkaya'ya kucak dolusu sevgiler saygılar gönderiyorum. Değerli babacığım babalar günün kutlu olsun. Seni iki yanağından iki elinden de öpüyorum. İnşallah özgür günlerde görüşmek dileğiyle hayırlı geceler yanındakilere de çok selam. Seni çok öpüyoruz Allah'a emanet. İnşallah güzel günlerde görüşmek dileğiyle deniyorum. Hayırlı akşamlar babacığım telefon görüşüne yazacağım. Değerli kayınçam Arıza Silo Süleyman Özdülger ona da çok selam olsun onu da seviyoruz buradaki arkadaşların ona da selam olsun selamı var kendine iyi baksın hayırlı geceler diliyoruz ayrıca İlkay Yalçın değerli insan amcaoğlum ona da çok selam olsun selamın geldi abi yanından arkadaşlar geldi buraya çok çok selam göndermişsin aleykümselam diliyorum öpüyorum hayırlı akşamlar diliyorum Murat Yalçın Arif Keskin Burhan Deniz Kadir Dik Özcan Timaş Serkan Sarıkan, Oğuzhan Bülbül, Yasin Işık, Burak Şahin, Tamer Koparan, Kenan Arslan, Ufuk Bedir, Eren Kılıç kardeşime de çok selam olsun. Buradaki arkadaşların çok selam var. Özellikle Burak Kahraman'ın çok selamı var. Kendine iyi bak. Öpüyoruz seni kardeşim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ayrıyetten Yusuf Tosun, Okan Tosun, Bedirhan Tosun, Hakan Can, Osman Örnek abime de çok selam olsun. Diğer taraftan burada ve kapalıda bulunan kuzenlerimiz var. Uğur Laz Uğur Deniz, Onur Deniz, Hami Deniz, Erkan Deniz, Tuncay Deniz, Kadir Sarı Usta, Burhan Deniz, Ömer Deniz, Emre Akkaya. Bunların da herkese selamı var. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ayrıyetten burada PVC Atölyesi 216 koğuşunda yatan Bayram Uzay, Ramazan Tali, Abdullah Yaştal, Abdülbaki Algan, Güven Yıldız var. Bunlara da herkese selam var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar diliyorum.
2: Peki, geceniz güzel olsun.
14: Hayırlı geceler. İnşallah özgür günlerde babalar gününde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet. Hayırlı geceleriniz olsun.
2: Çok sağ olun.
14: Arkadaşa veriyorum burada. Dakika var mı?
2: Hattan düşeceksiniz. Dakika kalmadı. Saniyeler artık.
14: Tamam, yeniden ararız o zaman.
2: Peki. Sağ olun. Geceniz hayırlı güzel olsun. Çok emanet. Sağ olun.
14: Sağ olun. Teşekkürler.
2: Evet. Devam edelim bakalım. Şöyle hattı yenileyelim arkadaşlar. 0555-110-25'ten bağlantılar gelmeye devam ediyor. Şarkı arası vereceğiz. Az sonra vereceğim şarkı arası arkadaşlar. Şöyle bakalım tekrardan Bafra açık. Hoş geldiniz.
15: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
2: Çok sağ olun.
15: Ben buradan arkadaşlara selam söylemek istiyorum ama.
2: Tabii, aktarın hemen paylaşın.
15: B16 koğuşunda yatan Hasan Diril, Coşkun Gökgöz, Sebahattin Gökbulut, ondan sonra Cihan Alış, Haktan Çukur, ondan sonra başka koğuşlarda yatan Yasin Işık, Onur Bülbül'e çok selamlarımı söylüyorum. Ben Uğur Özkurt. Hepinizi seviyorum. Açıkta sizi bekliyorum. Bir arkadaşa veriyorum. Alo, selamünaleyküm.
2: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
15: Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar.
2: Çok
15: Murat
2: sağ
15: Bey,
2: olun.
15: Gününüz kutlu olsun.
2: Çok sağ olun, sizlerin de.
15: Ben açıktan arıyorum, açıktan arıyoruz biz. Benim adım Emre Akkaya. Kapalıda bulunan öncelikle babam Davut Akkaya. Onun ellerinden öperim. Babalar gününü kutluyorum. Kendine iyi baksın. Allah'a emanet olsun. Ellerinden öpüyorum onu. Ayrıyeten arkadaşlarımız, dostlarımız, akrabalarımız var. Hepsine tek tek selam olsun. Ve başta İlkay Akkaya, Alper Akkaya, Naz Uğur Deniz, Onur Deniz, Tuncay Deniz, Hami Deniz, Erkan Deniz, Barış Yalçın, Cihan Akkaya, Sivas Dibu, Oğuzhan Erol, Eren Kılıç kardeşim, Süleyman Özdülger, Hüseyin Koloğlu, Fatih Yaman, Uğur Demir, Alperen Kaygusuz, Barış Digel, Fatih Ela Göz, bu kardeşlerime tek tek selam olsun. Okan Tosun, Yusuf Tosun, hepsine selam olsun. Ayrıca açıkta bulunan öncelikle kardeşim Cüneyt Akkaya, ayrıca amcamız Fuat Kaplan, Arif Başkan, Mustafa Fak abi, Ramazan Tali, bu abilerimize de tek tek selam olsun. Bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Herkes kendine iyi baksın. Postik'te elinde babam Davut Akkaya çok çok selamı var. Onun da haberi olsun. Herkes kendine dikkat etsin. Doğru duvar yıkılmaz. Allah'a emanet olun.
16: Alo, selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
16: Hoş bulduk, ben Mustafa Fak. Buradan A17'de yatan canım kardeşim Ufuk Bedir'i kocaman öpüyorum. Onun da babalar günü kutlu olsun. Ayrıyetten Osman Duygu kardeşimin de çok selam olsun. Şaki Karagüzel'e çok selam olsun. Burada açıkta yatan Akkaya ve Deniz ailelerine de selam olsun. Size de hayırlı yayınlar diliyorum.
2: Çok sağ olun.
16: Ufuk, evlat seni seviyorum. Hayatın rövanşı olmaz.
2: Peki, geceniz güzel olsun, hayırlı geceleriniz olsun.
16: Sağ ol, Allah razı olsun, hayırlı geceler.
2: Evet, Bafra açıktan aldık bağlantımızı. Şöyle bakalım, 22.57 yaptık bu saatleri, yapmışız. Peki, şöyle şarkımız gelsin, akabinde minik bir reklam arası. Çok kısa, çok kısa. 8 saniyelik bir tanıtım arası, akabinde ise son saatimizin içerisinde olacağız. Reklamdan hemen sonra.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
3: Radyo Moda 102.5.

Ya Bismillah. Ya Bismillah. Öpülecek nice mazlum eli var. Bükülecek nice zalim bileği. Ya Bismillah. Ya Bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer.

0: Güzel bir eser, güzel bir yorum da Ali Kınık'tan göndermiş olduk. Tanrı'nın Ordusu radyolarınıza gelmiş oldu. Bu vesileyle 23.05 yaptık saatlerimizi, hatta 06 yaptık. Devam edelim bakalım canlı bağlantılarla. Canlı bağlantıya katılmak isteyen dinleyenlerimiz ise 0555-110-25'i tuşlamaya devam ediyorlar. 0555-110-25'ten son bağlantıları alacağız artık 23.30'a kadar. Yaklaşık bir 25 dakikalımız, 25 dakikalık bir vaktimiz var. Şöyle hattımıza bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
1: Selamünaleyküm abi. Aleykümselam.
0: Aleykümselam. Nereden? Kim arıyor abi, bizi?
1: Abi ben Trabzon Beşikdüzü'nden arıyorum. Gültekin'den.
0: Evet. Trabzon'a, Beşikdüzü'ne selam olsun. Aktarın buradan. Duygularınızı paylaşın.
1: Abi Kapalı Dayatmak'ta olan abi kardeşlerim Turgut Büngöl abim, Sezer Düzgün abim, Aziz Kavak abim, Süleyman Ay, Mert Canbadan, Mersinli Ferok, Tatar Ramazan, Mehmet Sarı, Ömer Faruk Ekinci, Saban Kıyak, Selçuk Şenal, Sonar Tırpan, Berat Durukan, Ozan Öz, Alin Özdemir, Gattar Kerim, Fatih El Ağgöz, Metin Yılmaz, Demir Tırınç, Pires Ezer, Kedi Burak, Necati Yıldız. Abi hepsine çok çok selamlarımı iletiyorum. Hepsini seviyorum. Sezer abi dün babanı aradım abi. Haberim vardı. Dinlersen abi haber yolla bana. Her hafta bağlanın abi. Dinleyin ben atacağım size. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abi bir parça isteyebiliyor muyum?
0: Valla şarkı alamıyoruz. Sıradaki eserleri gönderebilirsin.
1: Tamam abi. Sıradaki hepsi onlara gelsin abi.
0: Peki. Güzel bir eser göndereceğim sizler
1: sağ
0: için.
1: Sağ olasın abi. Hakkın elde.
0: Helal hoş olsun bizden yana. Allah kurtarsın.
1: Hepsi Allah'a emanet olsun. Hepsini seviyorum abi.
0: Kendine peki. Selamlarımız olsun.
1: Sağ ol abi. Aleykümselam.
0: Evet. Trabzon Beşikdüzü'nden aldık bağlantımızı. Trabzon Beşikdüzü'nde dinleyen arkadaşlarımıza da selamı olsun. Devam edelim bakalım. Hatta tekrardan bir yeniledik. Var ise son bağlantılar alacağız. Yavaş yavaş toparlanıyoruz çünkü. Var ise son bağlantılar. Şöyle hattımızı tekrardan bir aktif hale getirelim bakalım arkadaşlar. Düşüremeyen arkadaşlarımız var ise özellikle hızlı bir şekilde onlar arama yapsınlar. Evet, hoş geldiniz. Nereden kim arıyor?
2: İyi günler.
0: Çok sağ olun. Nereden arıyoruz ve kim arıyor?
2: Samsun Bafa'dan arıyorum. İsmim Tayfun Çalışkan.
0: Tayfun Çalışkan. Kimimiz var?
2: Abicim çok sevdiğim kardeşlerim olan Cüneyt Akkaya, Emre Akkaya, Oğuzhan Bülbül, Gürkan Koç, Sahay Altınduru, Ömür Canakan, Süleyman Özdülger, Emre Ceylan, Burak Ceylan ve çok değerli kardeşim olan Onur Can Aşçı'ya çok çok selam söylüyorum. Kendilerine çok dikkat etsinler. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olsunlar. Eskileri özlüyorum ve elbet bir gün diyorum. Sizlerin bu bir de Cüneyt Akkaya'nın babalar gününü kutluyorum.
0: Peki, sizlerin de babalar gününü kutlu olsun. Hayırlı geceleriniz olsun.
2: Çok sağ olun, teşekkür ederim.
0: Evet, diğer bir bağlantımız. Samsun Bafra'dan aldık. Diğer bir bağlantımız bakalım. Yenileyelim hattımızı. 0555 110-25'ten alıyoruz arkadaşlar. 0555 110-25. Gelsin bakalım Trabzon tekrardan. Bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
1: Abi ben Gültekin'im. Bir kardeşimi unuttum. Hemen onu da söyleyebilirim.
0: Hemen tabii ki.
1: Hakan Seven'i de buradan çok çok selamlarımı iletiyorum. Hakan sana Gökhan abinin selamı var. Mektuba cevap atsın diyor. Kardeşim seviyor seni. Kendine bak. İzinde geleceğim telefonu. 15-20 güne izne çıkacağım. Allah'a emanet ol. Hayırlı akşamlar abi.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Geceniz güzel eyvallah olsun. Evet. Bakalım şöyle tekrardan bir yenileyelim. Dinleyicimizi tekrardan aldık yayına. Trabzon Beşikdüzü. Selamlar.

0: Ayşe Tunalı'nın sevilen türkülerinden bir tanesiydi aslında. Saatler mi durmuş yoksa zaman mı? Güzel bir eserdir. Paylaşmış olduk. 23.15 yaptık saatlerimizi. Canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Şöyle hattımıza bir merhaba diyelim bakalım. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
1: Adana Ceyhan'dan arıyorum. Bazı etifinde yatmakta olan İslam Caner Kükçü'nü aramıştım.
0: Peki, hoş geldiniz. Aktarın buradan duyguları, paylaşın.
1: Caner'im inşallah iyisindir kardeşim. Burada herkes iyi, merak etme. Kader bize de gülecek elbet bir gün. Sayılı günlere kaldı. Sana bol bol dua ediyoruz. Dediğim gibi burada herkes bana emanet. Elimden geldiği kadarınca yardım etmeye çalışıyorum. Sen kafanı hiçbir şeye takma, kafana soru işareti kalmasın. Elbet bir gün kavuşacağız. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sıradaki parça Caner'e gelsin.
0: Peki, güzel bir türkü göndermiş olacağız. Sayılı geceleriniz olsun. Allah koştursun.
1: Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun.
0: Evet, bakalım şöyle arkadaşlar. Var mı bağlantı? Var ise bağlantılarla devam edelim. 0555-110-25'i tuşluyoruz. 0555-110-25'ten alıyoruz bağlantıları. 15 dakikalık bir vaktimiz var. 15 dakika sonra sonlandıracağız canlı bağlantıları arkadaşlar. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nereden kim arıyor bizi?
2: İstanbul Bağcılar Yüzyıl'dan. Melahat Yılmaz.
0: Selamlar diyelim İstanbul'umuza. Radyomuz açık sanırım. Biraz kısalım onu.
2: Evet, biraz o tarafa gideyim. İyi akşamlar. Nasılsınız?
0: Çok sağ olun. Şükürler olsun. İyi olmaya çalışıyoruz. İnşallah sizler de iyisinizdir.
2: Allah'a şükür olsun. Siz başta olmak üzere oğlum Onur Tiryaki ve bütün babaların babalar gününü kutluyorum. Hepinizin babalar günü kutlu olsun. Alo.
0: Dinliyoruz, sizdeyiz, sizdeyiz.
2: Heh. Oğlum Onur, nasılsın, iyi misin? Anneciğim, seni unuttum sanma. Söyleyemedim sana, biliyorum üzülürsün diye ama babalar günün kutlu olsun canım yavrum. İnşallah bir gün sen de evladına kavuşacaksın. Seni çok seviyorum, sakın unutma bunu. Hepinize teşekkür ediyorum. Bütün koğuş arkadaşlarınıza selam ve sevgilerimi yolluyorum. Allah'a emanet ol. Sarı çiçeğin seni çok seviyor ve çok öpüyor. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceleriniz olsun. İstanbul'dan sevgilerle diyeyim. Hayırlı geceler.
0: Samsun'umuzdan, Bafra'mızdan bizlerden de saygı ve selamlar olsun. Hayırlı geceleriniz olsun. Allah kavuştursun.
2: Teşekkür ederim. Hayırlı geceler.
0: Evet, devam edelim bakalım arkadaşlar. Bağlantılar gelmeye devam etsin. İstanbul Bağcılar'dan aldık bağlantımızı. Bağcılar da internet üzerinden dinliyor bizleri. Evet, arama, Google arama motorlarına ya da internet tarayıcılarınıza diyelim. Radyo Moda yazdığınız zaman birçok seçenek çıkacak arkadaşlar ya da uygulamalar. Onlardan bir tanesinden dinleyebilirsiniz bizleri. Bir bakalım şöyle diğer bir bağlantımıza. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
3: Hoş buldum. Yaren, ben Bafra'dan arıyorum. Ercan Ergin için aradım.
0: Tamam. Buradan aktarın duyguları, paylaşın.
3: Tamamdır. Ercan'ım, seni çok özledim. Burası bildiğin gibi işte, biz iyiyiz. Bir şekilde gün geçirmeye çalışıyoruz. Bugün çalıştım ben, işteydim. Malum biliyorsun, babalar günü böyle özellikle bizim yoğun günlerimiz olduğu için. Çalıştım bugün işte, öyle. Sessizde çıktım, geldim eve. Burası iyi, bizi merak etme. Aklımız fikrimiz hep sende. Biliyorum çok bunaldın, çok daraldın. Ama emin ol, biz de senden farksızız. Yani dışarıda olmamız hiçbir şey değiştirmiyor. İnşallah bu günler de geçecek. Önce cefasını, sonra sefasını süreceğiz. Hep yapışık. Allah bir gün bizim yüzümüzü güldürecek inşallah. Seni çok ama çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Kendini bunaltma, sıkma, darlanma. Yarın da beni ara lütfen. Biz konuşalım. Bu arada ben babalar gününde kutladım babanın. İyi gün olsun. Ufak böyle bir şey gönderdim ona. Aklım kalmasın. Seni çok ama çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.
0: Bizler teşekkür ederiz. Geceniz güzel olsun. Hayırlı geceleriniz olsun. Allah kavuştursun.
3: Allah'ım.
0: Evet, bakalım şöyle devam edelim. Bağlantılar gelmeye devam etsin. Son 10 dakika arkadaşlar. 10 dakika sonra hattı kapatacağım. 23.30 itibariyle hattı kapatacağız arkadaşlar. 0555 110 25'ten var ise bağlantı. Yok ise şarkılarla devam edeceğiz. O 10 dakikayı artık ya bağlantılara ayıracağız ya da şarkılara. İki seçenek var. Arayan varsa hemen hattı alacağım. Yoksa şarkılarla devam edeceğim. ...24'e kadar da yine birbirinden özel ve güzel eserlerimiz var, paylaşacağız. Geceyi de yine güzel bir liste bırakacağız elbette ki. Valla bu aralar ilgilenemiyoruz gerçekten. Radyo Moda'yla bu aralar ilgilenemiyoruz. Geçtiğimiz aylarda da bir rahatsızlığımız oldu. Haliyle şeker artık bununla yaşayacağız sanırım. O yüzden dolayı dikkat etmeye çalışıyoruz sağlığımıza. Sağlıktan öte bir şey yok. Önce sağlık, her şeyden önce sağlık arkadaşlar. O yüzden bir 5 hafta yayına çıkamamıştık. Biraz toparladık. Biraz daha iyiyiz. İnşallah daha da iyi olacağız. İyi olmaya çalışacağız. İlk evrelerde böyle bayağı bir problem yaşattı bizi ama biraz daha iyi olmaya çalışıyoruz. Peki bakalım, şöyle bağlantımıza var ise devam edelim. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
4: Adana Ciyan'dan arıyordum.
0: Evet, hoş geldiniz. Kimimiz var?
4: Musa abi, yeğenim için aramıştım, Musa abi için.
0: Peki, aktarın buradan, duyguları paylaşın.
4: İyi akşamlar yeğenim. Az kaldı inşallah, Allah'ın izniyle az kaldı. Sabret. İnşallah 25'te mahkemem var, biraz daha sıkıntılarına şey yapar. İki ay sonra da mahkemem var, o zaman inşallah çıkartsın. Yanımıza gel inşallah Allah'ın izniyle. Ferah ol, bunu yapma kendine, bunlar da geldi geçer Allah'ın izniyle. Yani yapacak bir şey yok, anla yazılmış çekilecek. Yapacak bir şey yok, arkadaşlarına çok çok selam söyle. Kendine iyi bak, her kişinin selamları var. Yeter'in yayın, Beytullah'ın, Elif'in nişanlısının, Birkan'ın, o da gelecek şimdi, o konuşacak. Geliyor mu? Hayır, şimdi çok çok selamları var. Bizleri düşünme, bizler aynı bıraktığın gibi, işinde gücünde. Gülüp görüyoruz ve kendini de, en iyi olursan biz de yoruluk yani. Allah'a emanet, kendine iyi bak, arkadaşlarına selam söyle. Geldi mi?
5: Geliyor.
0: Hemen hızlı bir şekilde alalım. Vaktimiz çünkü daralıyor. Hemen hızlı bir şekilde alalım.
6: Merhabalar Musa. Ben Birkan. Nasılsın? İyi misin? Seni dört gözle bekliyoruz gelmeni. İnşallah çıkarsın. Emellerimiz. Tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Kendine çok iyi bak.
0: Peki, geceniz güzel olsun. Allah kavuştursun tekrardan.
6: Tamam abi. Sizin de abi, akşamlar.
0: Çok sağ olun. Evet, bakalım şöyle. Diğer bir bağlantımıza geçelim arkadaşlar. Son bağlantımız Adana'dan geldi. Bakalım var ise diğer bağlantı nereden gelecek? Şöyle tekrardan bir yenileyeceğiz hattımızı. Evet. 0555 110-25'ten son bağlantıları artık alıyoruz. Yavaş yavaş toparlanacağız. Yavaş yavaş vedaya doğru ilerleyeceğiz. Önümüzdeki pazar akşamı yine kaldığı yerden sayılı gün devam ediyor olacak dostlar. 28'inde mi geliyor? Evet, 28 Haziran'a geliyor. Bir sonraki programımız yine güzel bir pazar akşamında 21-24 saat arasında huzurlarınızda olmaya çalışacağız. Peki, gelsin bakalım Fatih Kısa Parmak.

Giderken son defa bakar mı bilmem, eğilmez boynumu büker mi bilmem, yazık olur ömrüme.

Beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz. Peki saatleri 23.30 yaptık bu şarkı nezdinde. Alkışlar nezdinde. Tabii ki hattı kapatıyoruz. Canlı bağlantıları sonlandırıyoruz. Programımızın başından sonuna kadar programımıza katılım sağlayan, canlı bağlantılara katılım sağlayan dinleyenlerimize sonsuz teşekkür

anılarımı iletiyorum. Artık son yarım saati değerlendireceğiz. Son yarım saati de şarkılarla değerlendireceğiz elbette ki. Onlardan bir tanesi de şöyle Mustafa Yıldız Doğan gelsin bakalım, sil beni. Biraz da böyle müzik ziyafeti verelim.

Mustafa Yıldız Doğan'ın hemen akabinde geçiyoruz. Halit Bilgeç gelsin bakalım. Özgürlük çiçeğimsin. Yollarda özellikle dinleyen, seyir halinde sesimize ulaşan dinleyenlerimize göndermiş olacağız. Bu saatte çalışan yoktur sanırım, değil mi? Özellikle gece mesaisinde internet üzerinden dinleyenler var ise İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, büyük şehirlerde onlara selam olsun. Onlar için göndermiş olalım bu güzel eseri.

çizeceğim zagrosun eteklerine. Ahmet'in yıldızlarını takacağım saçlarına. Sana geleceğim, sana. Bir elimde umutlar, bir elimde esmer yüzlü çocukların gülüşleri olacak.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette, acı tatlı günlerimiz.

Halit Bilgiç, sonrasında Ahmet Kaya, benden selam söyleyin. Devam edelim bakalım, Seccat Mehmedi gelsin. Kıvırcık Ali'den dinlemeye alışkın olduğumuz eserlerden, türkülerden bir tanesidir ki Gül Tükendi, Ben Tükendim diyeceğiz. Hemen akabinde ise Muazzez Ersoy'dan yine güzel bir eser sizler için paylaşıyor olacağım. Sonrasında mı? Tabii ki vedaya geçeceğiz. Bizlere ayrılan zaman ve süreç yavaş yavaş doluyor dostlar. Sıklıkla belirttiğimiz gibi bir pazar değil, her pazar 21-24 saatler arasında bizler huzurlarınızda olmaya çalışıyoruz.

Sondan bir önceki eser ve yorumumuz oldu sevgili Muazzez Arsoy. Bu vesileyle de 23.53 haftaki saatlerimizi bu akşamda, bu gece de diyelim artık, bizlere ayrılan zaman ve sürecin ne yazık ki burada sonuna geldik. Programı Müslüm Gürses'le başlattık. Müslüm Gürses'in iki güzel türküsüyle de sonlandırmış olacağım dostlar. Önümüzdeki hafta pazar akşamı unutmayın tam bu noktada bölgenin en çok dinlenilen ve beğenilen radyosunda Radyo Moda'da randevumuz var. 21-24 saatler arasında kaldığı yerden sayılı gün önümüzdeki pazar akşamı devam ediyor olacak. Bu akşam da yine programımızın başından sonuna kadar ilgiyle takip eden bütün dinleyenlerimize sonsuz teşekkür ve şükranlarımı ileterek huzurlarınızdan ayrılmış olacağım. Önümüzdeki hafta pazar akşamı tekrardan görüşmek ve buluşmak dileğiyle diyelim. Her gününüz güneş kadar parlak, kalbiniz melekler kadar temiz, yolunuz okyanuslar kadar açık olsun. Güzel kalplerinize güzellikler, sevgiler bol olsun. Her nefes alışınız sağlık, mutluluk, sevgi ve huzur dolu olsun. Hoş kalın, hoşça kalın. Gökten sevgi yağmuru yağarken şemsiyesiz kalın. Allah'a emanetsiniz. Allah kurtarsın. Haftaya görüşmek ve buluşmak dileğiyle.

kavuşursak biteriz biz. Biz mutlu sonlar katiliyiz. Kavuşursak biteriz biz. Sevgiyle bakan gözleri kör ederiz. Herkesin bildiği bir aşk, herkesin attığı bir imza. Herkes gibi değiliz biz. Belki biraz serseri, belki biraz deliyiz. Ama kavuşursak biteriz biz. Pervane böceğinin mum alevine sevdası, ateş böceğinin susuzluğuyuz biz. Yanar ama su içmeyiz, etrafında döner alevle dans ederiz. Bize kimseden zarar gelmez, biz zararı ancak kendi kendimize veririz. Severiz, özleriz, aşktan ölsek kimseye söylemeyiz. Biz artık biz değiliz, ruhlar kavuşur ve konuşur gökyüzünde bir yerde. Ama bedenen kavuşursak biteriz biz. Melekler bize ağlar, biz halimize güleriz. Onu bilir, onu söyleriz. Kavuşursak biteriz biz. Biteriz biz.

iki sınır ülkenin dikenli telleriyiz. Dokunsa kanar ellerimiz. Kimselere söylemez, gizli gizli severiz. Ama kavuşursak biteriz biz. Bir kor var içimizde yanan, onu küllendiremeyiz. Görüşemeyiz, konuşamayız ve sevişemeyiz. Bir aşk var bizi biz yapan, kavuşursak biteriz biz. Biz herkes gibi değiliz. İstediğimiz zaman gelip, istediğimizde gidemeyiz. Kahve içip, gülüp konuşup, baş başa yemek yiyemeyiz. Ne bir filmdeki mutlu son, ne de göz yumulacak bir kaçamak değiliz biz. Biz sadece özlemle severiz ve kavuşursak biteriz biz. Sevda iki kişinin birbirine aşkı değil artık. Artık her aşk her ağızda sakız. Biz birbirimize aslında her aşıktan daha yakınız. Belki ayrı şehirlerdeyiz ama her gece aynı mehtapta buluşur. Yağmur yağarsa çıkar, aynı yağmurun altında ıslanırız. Bu aşkı ancak biz biliriz. Şiirleri güvercinlerin kulağına fısıldar. Mektupları suya yazarız. Biz belki ayrıyız ama her gün aynı geceyi sabahlarız. Melekler bize ağlar, biz halimize güleriz. Onu bilir, onu söyleriz. Kavuşursak biteriz biz, biteriz biz.